hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 23 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo D.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare'in sunduğu Aygün Aydın'la günaydın devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni, develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında, oval şekilli hücreler, kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı anlatmaya çok basit diye başlayıp hayatı zorlaştıranlara gelsin.
9: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Aygül Aydın'la Günaydın.
11: Günaydın.
12: Güne burada insanların yuvalarını kurtarmakla meşgulken oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış, neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
9: Aygül Aydın'la Günaydın.
11: Günaydın.

Yavru kurtlarım, pantolonlar giyildi mi? Hazır mıyız? İyi miyiz? Hoş muyuz? Güzel miyiz? Cincik gibi miyiz? Daş gibi miyiz? Günaydınlar, sabahların kraliçesi, enerji bakanımız, ilkimiz Tuzla'dan Sibel. Başak olarak giriş yaptık, bakalım beni neler bekliyor, artık mutluluk gelsin. Başaklar hayırlısı bir mutluluğu bulaydı iyiydi. Başlarına gelmeyen kalmıyor yani. Günaydın Aygül'üm, Aynur ben demiş. Günaydın güzelim, günaydın Aygül'üm. Eylem Uzun da uyanmış, günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar Aygül Aydın Hanım, sayın Enerji Bakanımız. İyi yayınlarımız olsun Taner Toker, Muğla, Milas. Günaydın. Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın diyoruz. Harika bir kitap okuyorum. Bırak öyle yapsınlar diye. Aslında ben bunu okumuştum ama tekrar elime geldi. Dedim ki ya Aygül, şunun bir daha şu orta kısımlarını çok seviyordun, okusana. Neyse, hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Aygül'ünüz, Aydın'ınız not aldı oradan. Bırak öyle yapsın, yani bırak öyle yapsın fikriyle giden Mel Robbins'in bir kitabı bu. Siz de bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. 2026 boyunca çok satanlar listesinde olan bir kitap. Seni anlamıyorsa bırak anlamasın diyor. Aramıyorsa bırak aramasın diyor. Seni bir yere dahil etmiyorsa bırak etmesin diyor. İşte ne bileyim, senin değerini göremiyorsa onu görmek için ikna etmeye çalışma diyor. Yani böyle her şeyi bir sal diyor yani. Türkiye'de yaşıyorsan kolaysa gel de yap görem. Hadi bakalım. Ya yürek ister.

Sana da yazsınlar. Kırık kalpler reçetesi. Gözlerim için. Serdar Ortaç, ne güzel şarkı yapıyorsun be kardeşim.

aşk dedin. Yürek ister. Radyo D'desiniz efendim. Benden giden bana döner. Radyo D'den giden yine Radyo D'ye döner. Ona göre. Adın bir erkek olduysa sana yakışanı göster. Ben annemden böyle gördüm. Aşk dedin yürek ister. Şınarcık'tan günaydınlar, iyi yayınlar. Güzel bir yayın dileğiyle, güzel bir gün dileğiyle. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Tuvan ailesinden Ümit Zümrüt Tuvan. Aygül'üm, sarı papatyam günaydın demiş Mersin'den Hümoş. Başak Burcu kocam bir gün elimde kalacak. Ne zaman bitiyor bunların tutulması diyor.

Radyo D.A. Günaydın'a günaydın. Ya gerçekten yapan var mı? Çok merak ediyorum. Hadi bırak ya, onlar öyle yapsın diyen. Yani seni anlamıyorsa bırak anlamasın. Aramıyorsa bırak aramasın. Seni bir yere dahil etmiyorsa bırak. Böyle bir bunları diyen var mı aranızda? Merak ediyorum. Vallahi diyen varsa, ki bence erkeklerin %90'ı böyle. Gerçekten bravo. Buradan erkekleri yine kutluyoruz. Konu döndü dolaştı. Yine erkeklerin ne kadar mükemmel insanlar olduğuna geldi. Niye böyle söyledi? Niye beni aramadı? Niye benim gibi düşünmedi? Nasıl anlatırsam beni anlar? Ya bırak arkadaş ya. Her şeyi anlatmak zorunda değilsin. İnsanların davranışları bazen sana verilmiş bir cevaptır, değil mi? Senin görevin o cevabı değiştirmek değil. O cevaba göre kendi yerini belirlemek. Bu kadar basit. Nokta. Yani bence kişisel gelişimin en önemli taraflarından biri de bu, her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bıraktığın gün. Şimdi ben biliyorsunuz ki psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Psikoloji öğrencisiyim ben. Ben bugüne bugün üniversite sınavlarına girmiş, belirli bir oranda burs kazanmış. Vallahi %25 burs kazandım ben. Öyle kazandım. Kazandım mı kazandım. Ondan sonracıma kazanmış bir insanım ben yani. Psikoloji okuyorum ben. Öğrendiklerimi de size anlatacağım. Ne var? Şimdi bu yılki sınavlar ve konular çok farklı. Birlikte araştırmalar yapacağız. Birlikte bitireceğiz bu okulu. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bıraktığımız gün kendi hayatımızın kontrolünü almaya başlıyoruz. Lesson 1. Günaydın Aygül'üm, 13 Eylül Başak Burcu'yum, yükselenim Akrep. Vallahi iyi mi kötü mü bilmiyorum, yoksa zorun zor insan mıyım? Günaydın Aygül'üm, Nilüfer ben. Denizli'den bugün karşına çıkacak tüm güzelliklerin tadını çıkar. Başardıklarınla ve enerjinle yine fark yaratacağın harika bir gün olsun. Sağ ol Nilüfer'im. Sabah neşemiz Kemer'den. Günaydınlar Aygül Hanım, Onur ben diyor. Onur o tost ne? O ne? O ne? Onun resmi ne? Günaydın Aygül'üm, İzmir'den ulaşıyorum. Sevcan ben, vallahi ben yapıyorum artık, 45 yaşındayım. Artık öğrendim sanırım, bırakıyorum, ne halleri varsa görsünler. Günaydın Aygül, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar. İzmir'de uyandı, sana benden kahve göndermiş. Ay gideyim de ben de. Ay ben de gidem de bir kahve alam.

0: Bayılıyorum bu şarkıya ya. Buray 1984 doğumlu. Benim devrem. Ben doğmuşum, 2 ay sonra Buray doğmuş. Bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama şarkı çok güzel.
1: Bana dönme ihtimaline telaşlandım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Piyasaların 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.236 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı. Dün

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim radyo değilsiniz. Günaydın, günaydın. Devam ediyor. Günaydın, günümü aydınlatan güzel kadın İstanbul'dan Mehtap. Günaydın Aygül'üm, hepimiz için harika bir gün olsun. Oğlumla okula gidiyoruz arabaya, biner binmez anne Aygül ablayı açar mısın diyor. Bir merhaba der misin Bilge Kağan'a? Seni çok seviyoruz Bilge Kağan, günaydın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Petroline olarak da bilinen en önemli doğu-batı petrol boru hattı Husilerce hedef alındı. Saldırılar sonrası boru hattında ağır hasar meydana geldi. Brent petrol fiyatları da 108 doları aştı. Fed'in faiz kararı için gözler 16 Eylül 2026 tarihine çevrildi. Kararın yarın Türkiye saatiyle 21'de açıklanması bekleniyor. Fransa'da yargı engeline takılan çocuklara sanal medya yasağı için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron harekete geçti. Macron 15 yaş altına sanal medyanın yasaklanmasına çocukları korumak adına getirilmesini isterken benzer yasanın Avrupa Birliği genelinde de görüşülmesi bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray, Haliç.

0: derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 23 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
1: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
15: Yataşla mutlu uykular.
16: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
17: Umran Oto Ekspertiz.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: eşinin aynısı eşi.
1: Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'üm canım benim, sevgi pıtırcığım. Her sabah sesinle güne başlamak çok iyi geliyor. Sesinde neşe var, sesini duymadan gün aymıyor. İşler beni bekliyor. Seninle birlikte Tekirdağ'da bahar arkadaşlarımda gizli gizli mesaj atıyorum diye bana trip atıyorlar demiş Serpil Özge. Hepsinin sana çok selamları var. Sabah sabah sinirlerimi bozan kocama bil bakalım ben ne yaptım. Her yerden engelledim Aygül demiş. Aygül günaydın, ben Eskişehir'den FRK AYD 26 kullanıcısı. Nasılsın? Bayağıdır yoktum ama yavaş yavaş tekrar geri dönüyorum. Galiba Ağustos ayındaki tutulma beni çok iyi bir yere taşıdı. Tam da dediğin gibi oldu. Balık burcu olarak ilk defa insan olduğumu

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
18: Sıradaki şarkı eski mesajı.

Aygücüm geldim diyor işe. Şu an sevgi pıtırcıkları gibiyim. Radyoyu açtım, çok mutluyum. Ay ne güzel ya, çok mutluyum. Şimdi o zaman Instagram canlı yayını da açayım da iyice sevgi pıtırcığı olalım. Birbirimizi sırlayalım.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla başlamış bulunmakta. Ve saatler 8.27'yi gösteriyor. Günaydın Aygül. Okullar açıldı. Rutinlere geri döndük. Sesini duymak ne güzel. Güzel bir eğitim, öğretim olsun demiş.

0: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Aygül Hanım çok güzel yakışmış kırmızı. Biraz daha mı zayıfladınız? Yüzünüz küçücük kalmış diyor. Ah canım benim, teşekkür ederim. Yani bir şey yapmadım. Klasik kırmızı rujumu sürdüm. Savaş boyalarımı sürdüm. Bence bir kilocuk almış olabilirim. Acaba bir kilo aldım diye siz beni güzel mi gördünüz ya? Olabilir mi? Ay bana kilo yakışıyor. Ay bana kilo yakışıyor galiba ya. Bir Sibel canıma yakışıyor, bir bana yakışıyor. Günaydın Aygül'üm. Ankara'dan Sevtap, seni çok seviyorum. Güne seninle başlayıp günü seninle bitiriyorum. Güne radyoda başlayıp YouTube videonla, Instagram'daki videolarını bitiriyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum Aygül'üm. Haftaya çok kötü başladım. Zaten pazar günü bir mesaj terk edildim. Gideni de uğurluyoruz, geleni de ağırlıyoruz. Nasıl bir hayat bu? Ben onu anlamadım. Hayatın en güzel yanı sağlıklı uyanmak, seni seviyorum demiş. Günaydın Bodrum'dan diyor İlhami Bey. Günaydınlar efendim. Bu ne güzel bir deniz ya Rabbim. İyi yayınlar Aygül abla demiş. Günaydın. 0549-204-0104 efendim. WhatsApp attım. Beklerim gelin.
1: Gitme kal desem kalma.

0: Aygül Sibelcan evleniyormuş Aslan Burcu, ne diyorsun diyor. Evlensin, yakışır Sibelcan'ıma. Bir Sibelcan çalsak ya.
1: Gitme kal desem kalma.

Efendim bir Venüs retrosuna gidiyoruz. Cincik gibiyiz, daş gibiyiz. Ne yapacağız o, ne halt edeceğiz o Venüs retrosunda? Ben sizi normal halinizle zapt edemiyorum. Hani bu Venüs retrosunda neyi anlatayım, neresinden başlayayım, sizi nasıl tutarım? Hiçbir fikrim yok. Saldım gitti, ne haliniz varsa görün fikriyle. Bir problem çıkarsa artık düzelteceğiz, yapacak bir şey yok. Bakın işinize gücünüze, sıkıntı çıkarsa buradayım. Bir şekilde halledeceğiz. Ne kadar güzelsin maşallah, subhanallah demiş canım benim, bir tanem benim, teşekkür ederim. O bende gördüğünüz sizde olan şey arkadaşlar. Bende ne görüyorsanız, bakın bu hayatınızdaki her insan için böyle. Birinde ne görüyorsanız kendinize gördüğünüz var olan şeyi görüyorsunuz. Hala serinleyemeyen Adana'dan günaydınlar.

Aygül, devren olan burayımdan bir şarkı çalar mısın? Antalya'ya gelsin böyle. Canım şimdi Sibel'imden çalacağız. En sevdiğim şarkısı. Kilo alıp verdikten sonra Sibel'im aynaya geçip bu şarkıyı söylüyormuş. Ne oldu sana?

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.236 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Servis.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: 104 Radyo'da Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Mardin'den günaydın Aygül'üm. Hava 40 derece. Bu ay Merkür'ümüzün hangi burcumuza denk geliyor olması bize neyi öğretecek? Benim Oğlak'ta çünkü diyor. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. Venüs iyidir, güzel gezegen. Onun retrosunda mı sorun oluyor diyor.

0: günaydınla günaydın.
1: Efendim Allah günahlarımızı affetsin. TikTok'ta canlı yayına geçtik. Allah'ım affet bizi. Sende de yok kimse de.

0: Efendim mesajlar geliyor. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mersin'den Lina'nın bir adet sesi gelmiş. Bir ses diyelim, duyalım.
1: Ben Lina.
0: Lina.
1: Lina. Bana sen kaymak mısın Aygül? Lina. Seni seviyorum. Lina. Lina.
0: Lina.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Lina. Lina günaydın. Lina. Lina. Lina.

Efendim radyodayız. Aygül Aydın'la günaydın. Lina. 0549-204-0104 efendim WhatsApp hattımız. Ses kayıtlarınızı atabilirsiniz, duygu düşüncelerinizi atabilirsiniz. Sabah nasıl kalktınız, ne hissediyorsunuz, burcunuz ne, niye bu hayat böyle oluyor? Efendim bu hayat niye böyle oluyor? Ya da haline şükredenleri de bekleriz. Benim için en önemlisi şükredenler tarafı. Çünkü şükreden insan kalmadığı için hakikaten. Efendim her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bıraktığın gün kendi hayatının kontrolünü almaya başlıyormuşsun. Amerikalı yazar Mel Robinson böyle bir fikirle böyle bir kitap yazıyor. Dünyayı kasıp kavuruyor ve dediği şey sadece kendi kontrolünü almaya başlaman için bazı şeyleri değil, her şeyi kontrol etmen gereken her şeyi bırakman gerektiğini söylüyor. Şimdi size soruyorum, ben şu anda değiştiremeyeceğim hangi insanı, hangi olayı, hangi düşünceyi değiştirmeye çalışarak kendimi yoruyorum sorusuna cevap istiyorum. Yani şu an neyi değiştirmeye çalışıyorsunuz? Kimi değiştirmeye çalışıyorsunuz mesela? Ne sizi yoruyor? Ben bunların hepsini mesela hayatımdan çıkartma kararı aldım. Yani sürekli negatif olan, şikayetçi olan, sürekli düzeltmeye çalıştığım insanlardan çok yoruldum. Bir de daha kötüsü ne biliyor musunuz? Bu tür insanlar sizin hayatınıza sizi çok sevdiğini iddia ederek gelen insanlar. Sizsiz yaşayamayacağını iddia ederek gelen insanlar. Ve sonunda da günün sonunda da sizi haksız çıkartan, sizi suçlayan, sizi manipüle eden. Güzel kardeşim hani çok seviyordun? Hani ölüyordun? Hani bayılıyordun bensiz yaşayamazdın? Hani Mahmut abi? Hani kardeşim? Ne değişti? Bana ne bu sevdalardan bir enayi ben. Senin gülündüm. Teşekkürler arkadaşlar. Beni buradan destekleyen TikTok'tayız. Vallahi TikTok'tayız. Şaka maka TikTok'tayız. Acayip şeyler yaşanıyor. Allah'ım günahlarımızı affet. Ben cimermiyim.

0: Bakalım sesler gelsin.
1: Aygül Hanım merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Öncelikle. Dün bir kafede oturuyordum, kafe restoranda oturuyordum. Sokakta geçen insanlara baktım, bir tane mutlu bir insan yok. Herkes böyle sokakta yanındaki kişilerle sohbet ederken rahatsızlığı, maddi manevi, herkes krediden, kredi kartından, borçlardan bahsediyordu. Ve koskoca Didim Altınkum'da bir tane yüzü gülen adam bulamadım. Ama halimiz de şükürler ama ülkenin bulunduğu ekonomi şartları da göz önüne alırsak gerçekten doğru. Hem ekonomik hem ruhsal olarak çok kötü durumdayız. Allah herkese sabretsin, sabır versin diyorum. Sabredeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz. Allah büyüktür. Bugünlerin...
0: Doğru söylüyor. Vallahi öyle. Gerçekten dünya değişiyor ya. Dünyanın her yerinde böyle, biliyor musunuz? Gerçekten birçok arkadaşım yurt dışında da yaşayanlar şimdi Türkiye'ye dönüyorlar. Hakikaten çok zor, işsizlik çok almış başını giden bir durumda. Değişen bu dünya düzenine ayak uydurmak çok zor. Birbirimize yardımcı olup desteklememiz gerekiyor.

0: Aygül günaydın. İzmir'den sevgilerle. Canlı yayında sen nereye ben oraya. Araba kullanırken TikTok'tan izlemek çok zor oluyor ama. Yengeç burcu olarak artık kabullendim her şeyi. Seviyorsun.
1: Ay seni yerim ben. Kıyamam, bunlar da var ya.
2: Olmuyordu. O kadar uğraştım.
1: Ha.
2: İşte de olmadı.
1: Ne olmuyor Oğuz ya? Ne olmuyor Oğuz ya? Neyi olduramadın ya?
3: Bla bla. Hifa Gülce ben. Çok uykum var ama okula gidiyorum.
1: Uyduğunu büyüdüm. Hadi iyi okullar. İyi okullar bir tanem.
4: Günaydınlar diliyorum her sabah. İşe giderken, çocukları okula bırakırken sizi dinliyorum. Burcum Kova, yükselenim Kova. Evet, hayat şartları zor, imkanlar zor. Müşterileri ikna etmek zor. Her şeye rağmen yeni nesile, yeni çağa ayak uydurmak, onları ikna etmenin başka yollarını bulmak zorundayız. Her şeye rağmen şükretme enerjisiyle yaşamalıyız ki yenilerinin gelmesine kapı açalım. İyi günler diliyorum.
1: Ya ne güzelsiniz siz ya. Ya benim dinleyicim böyle işte ya. Bu. Yükseldim bu.

0: Hadi şu güzel seslerinizi bir duyalım ya. Vallahi bak seslerinizi duyunca enerjimiz değişiyor.
1: Merhaba Radyo D. Ben okula gidiyorum. Günler Radyo.
0: Bir daha. Burada ne diyorsun?
1: Benim adım Mert.
0: Mert.
1: Merhaba Radyo D. Ben okula gidiyorum. İyi günler herkese. Benim adım Mert.

Günaydın Aygül abla. Annem seni kıyorsun. Her sabah dinliyor arabada. Anneme merhaba Geri. Der misin? Bahtışen Hanım. Bahtışen Hanım. Good morning.

0: Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sabahlar Derya Ulu ve Şımarık'la yeni saatin açılışını yaptık. 15 Eylül Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz ve Salı gününe kendimizi hazır hissetmeye devam ediyoruz. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri Geçmiş Geçmiş'te ve Emircan İrek şimdi Radyo D'de. Like.

daha fazla konuşuyor yoksa erkekler mi daha fazla konuşuyor? Kriz anında kadınlar anlatıyorlarmış, erkekler susuyorlarmış. Peki neden? Araştırmalara göre stresle başa çıkma biçimimizde biyolojik ve hormonal farklılıkların da payı var. Kadınlar konuşarak ve paylaşarak rahatlamaya daha yatkınken erkekler çoğu zaman kendi kabuğuna çekilip problemi tek başına çözmeye çalışıyormuş. Yani biri anlatayım da rahatlayayım diyor. Diğeri bir yalnız kalayım belki çözerim diyor. Ve ilişkilerde asıl kriz de tam da burada başlıyor sanırım, konuşmamakta. Bir taraf susuyor, bir taraf konuşmayı tercih ediyor. Siz katılıyor musunuz buna bilmiyorum ama enteresan bir araştırmaydı. Kaliforniya Üniversitesi yapmış bu araştırmayı, hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Söyle Canım'la tempoyu yükselttik. Erol Evgin Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Mela Bedel burada olacak ve iki tas çorbayla geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

yılın Oscar'ları, Emmy ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu ve Gecenin Yıldızı bir platform üzerinden yayınlanan Widows Bay dizisi oldu. Tam 14 ödülle zirveye çıkmayı başardı. Drama dalında The Pitt de en iyi drama dizisi seçildi. Birçok kategoride birçok farklı dizi ödül almayı başardı ve tabii ki platformlar burada öne çıkmış durumda. Emmy gecesinde o alışılagelmiş bilindik platformlar dışında farklı platformlardaki dizilerin de ödül alması dikkat çekmiş durumda. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Bugün 15 Eylül 2026 ve takvimimize baktım. Eğlenceli, ilginç günler takvimimize göz attım. Takvimde iki güzel gün var. Biri çevreyi temizleme günü, diğeri de şaka yapma günü. Bu iki gün 15 Eylül'de dünyada kutlanıyor. Ve yani bugün hem etrafı toparlayalım hem de kafamıza yeni bir şey takmayalım günü aslında. Güzel bir kombin olabilir. Önce çevreyi temizle, sonra şapkanla dışarı çık. Gerçi evde temizlik yapmaya üşeniyorsanız bugün şaka yapma günü bahanesiyle pek de çalışmaya müsait olmayabilir diye düşünüyorum. Enteresan iki gündü, hemen paylaştım. Peki 1 Nisan değil miydi şaka günü? 15 Eylül'de şaka yapma günüymüş. Peki. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. T-Mix.
1: Favori parçaların art arda seninle.
2: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu D.

0: Geçen hafta Stüdyo D'de konuk ettiğimiz isimlerden biri Sena Şener. Radyo D'de dinledik. Aşkından Ölmemeli bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Sibel Can ve APO burada olacak. Kıyamam'la geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.227 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.64, euro 56.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.712, çeyrek altın 11.382 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam net.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

tamam. WhatsApp'a küçük ama özellikle çok fazla durum izleyenleri sevindirecek bir özellik geliyor. Artık durum videolarını iki kat daha hızlı izleyebilecekmişiz. Ekranın sağ tarafına basılı tutuyorsunuz, video hızlanıyor, parmağınızı çekince normale dönüyor. Yani arkadaşınız 40 saniyelik bir durum paylaşmışsa artık bunu gerçekten izlemem gerekiyor mu diye düşünmenize gerek yok. Basılı tutun, iki kat hızla, daha fazla hızlayıp geçin. WhatsApp'ta da zamanımızın ne kadar değerli olduğunu sonunda anlamış gözüküyor ama gitgide artık bir dakikaya bile tahammül edemiyoruz. Çok kısaltmaya, daha da kısaltmaya çalışıyoruz. Bu iyi mi kötü mü bunu bilemedim. Peki WhatsApp demişken, sosyal medya demişken unutmayın radyoday.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımız, WhatsApp numaramız ve çok daha fazlası sizi bekliyor. Mutlaka kaydedin, yarışmalarımızı zaman zaman oradan yapıyoruz ve daha hızlı olmanızı sağlayabilir. Radyoday'desiniz.

Kitap okumak sadece güzel bir hikayenin içine girmek değilmiş. Beynimiz de bundan ciddi anlamda faydalanıyor. Cambridge Üniversitesi'nin yeni bir incelemesine göre keşif için kitap okumak dikkat ve hafızayı destekliyor, stresi azaltıyor ve ilerleyen yaşlarda bilişsel gerileme riskinin azalmasına yol açıyormuş. Daha doğrusu bununla ilişkilendiriliyormuş. Hatta kitap kulübüne gidip başkalarıyla kitap üzerine konuşmak da ekstra faydalı. Yani bugün ne yapıyoruz? Kendimize bir iyilik yapıyoruz. Telefonumuzu biraz kenara bırakıyoruz, bir kitap alıyoruz. Hem kafamızı dağıtıyoruz hem de beynimizi biraz daha çalıştırıyoruz. Bu öneriyi dikkate alıyoruz. Radyo D'desiniz, ben Aykut Balcı. Mikrofondayım, gün ortasına doğru birlikte harika parçalarla ilerlemeye devam ediyoruz.

cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürüya Kulum.

0: Love.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Yeniden yorumladığı parçası Yürü Ya Kulum'da Salih Bademci. Radyo D'de konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ufak bir hatırlatma. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Sürpriz markalardan hediye çekleri, konser davetiyeleri ve çok daha fazlası yine burada Radyo D'de olacak. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Berkay konuğumuz oluyor. Aslanlar doğuyor şimdi Radyo D'de.
1: Madem bize

0: Çok büyük bir ses getiren Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D ekranlarında ikinci bölümüyle sizlerle buluşacak biliyorsunuz. Az önce fragmana göz attım. Haysiyet'te işler bayağı bir karışıyor, öyle gözüküyor. Mehmet ve Simay ailelerinden gizli bir şekilde Yıldırım nikahıyla evleniyorlar. Ama bu evlilik sadece iki kişiyi değil koca bir aileyi etkiliyor biliyorsunuz. Sadık Mehmet'in Simay'ın peşinden gitmesiyle büyük bir yıkım yaşarken Haluk'sa Mehmet'i hiç beklemediği bir sona sürüklüyor. Aşk mı kazanacak, haysiyet mi kazanacak? Bu soru dizinin en başından beri kafamızda. Bu bölümde de biraz cevabını bulmaya çalışacağız. Cevabı için Haysiyet'in ikinci bölümünü bu akşam saat 20'de Kanal D ekranlarında sakın kaçırmayın.
1: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
2: Anlat! İnsan işine çıkamaz olduk sayende. Anlat!

0: Anço ve Tuğba Yurt dinledik. Sakin ol da bize eşlik ettiler. Konuğumuz oldular. Az sonra Sıla burada olacak. Ağır başlı serseri ile geri döneceğiz. Radyo T.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan Sıla ağır başlı serseri.

0: Cheese. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Okula dönüp

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Seriyle Sıla Radyo D'de dinledik. Türk pop müziğinin istikrarlı isimlerinden biri son parçasıyla bizimle buluştu. Salı günündeyiz, gün ortasına doğru ilerlerken. Umarım salı gününe alıştınız. Hala trafikte yoğun bir şekilde ilerleyenler var görüyorum. İşte, okulda, evde, her nerede olursanız olun Radyo D'de harika parçalar burada bizimle. Şimdi Tarkan'la devam ediyoruz. Salına salına sinsice Radyo D'de. Sırada.

0: bizimle buluştu. Şov dünyası içerisinde yayınladığı parçalarıyla yine yükselişte olmaya devam eden isimlerden biri. Sende de benden var turnesini devam ettiriyor biliyorsunuz Tan Taşçı. 2026 yılında Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda birçok konsere imza attı. Ve 16 Ekim Cuma akşamı da İstanbul Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde yine Sende de benden var turnesi kapsamında güzel bir konsere imza atacak. İşte sözünü ettiğimiz isim Tan Taşçı, gidişatla şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Konuğumuz oldu, onu uğurladık. Az sonra Hadise burada olacak ve Ara Beni ile geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.029 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.64, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.682, çeyrek altın 11.331 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Summerfest 2026 için geri sayım devam ediyor. Shop and Joy Summerfest Radyo D Medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. WTA 125 Ankara Tenis Turnuvası'ndan çocuk etkinliklerine, Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün sizi bekliyor. 19 Eylül akşamı Sefo, 20 Eylül'de ise Cabbar ve Ozan Doğulu sahnede olacak. Bu müthiş festivali eğer Ankara'daysanız sakın kaçırmayın. Biletler Bu Bilet ve Paso'da sizi bekliyor. Çok daha fazlası yine burada Radyo D'de olacak. Kaçırmayın.

0: da olacak. Gün içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 Sebebi Yar.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sizler nerede olursanız olun bu salı gününde de tam da gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla Radyo D'de zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.

Türkiye'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken bu arada yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında da hafif bir yağış var. Malum Eylül ayındayız, artık yazı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor yağışlara karşı. Radyo'da müzik listelerinde bu yaz bir hayli dinledik Ankara Echoes. Beni al. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da.

0: 2002 yılı. Ex aşkım. Hatırladınız mı? 20 Temmuz'da bizlerle buluşturmuştu ve Tutamıyorum Zamanı isimli şarkısıyla. Kenan Doğulu'yu geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: İrfan Aslanhan.
2: Ooo radyo bugün. İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak. Hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim. Hepsini aynı anda.
1: İrfan amcan.
2: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Crash. Crash.

ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.929 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.669, çeyrek altın 11.310 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 45-45 hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
4: Öyle mi dedin? Ölüm saati?
5: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
4: Oldu, psikiyatri abi.
6: Kadeh parçaları.
7: Ben yapmadım.
8: Kimseyi öldürmedim ben.
9: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.

0: bakıyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
1: Ama beraber atlatacağız.
0: Seni çok seviyorum.
2: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
3: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Simay'ı nereye götürdü?
4: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
2: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
5: Daha, yok. İstemiyorum ben. İstemiyorum ben bu kızı burada.
2: Nimet'in Simay'a tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
1: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
2: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.
1: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104 ve Stüdyo D'de. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda zaman Stüdyo D zamanı ve o genç kadın vokal Fener Özülkü şu an Stüdyo D'de konuğum. O kıpır kıpır şarkısı Düzenbaz'da az önce dinledik, hep beraber dans ettik. Pelin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsın?
2: Çok iyiyim, çok iyiyim.
1: Vallahi bütün enerjinle Stüdyo D'yi doldurdun. Ya. Şimdi senin bu zamana kadar olan sürecini senden dinlemek istiyorum. Pelin Özülkü kimdir? Hadi bize şöyle bir anlat.
2: Oo, çok uzun bir hikaye. Hepsini duymak istediğinizden eminsin.
1: Eminim. Emin olmasam sen de burada olmazdın.
2: Adana'da doğdum. Çok küçük yaşlarda şarkı söyleyebildiğimi fark ettim. İlkokul öncesi arkadaşlarıma böyle sakız çikolata karşılığında konserler vererek müzik hayatıma başladım diyeyim. Sonra biraz büyüyünce tabii evde mermer masanın üstünde aileme bilet kesmeye başladım. O da olmadı. 14 yaşında abimin Akbaba adlı bir rock grubu vardı. Onlarla birlikte sahneye çıkmaya başladım. 17 yaşında.
1: Yetmedi
2: 17 yaşında. İlk rock grubumu kurdum. Kendi şarkılarımızı çalıp söyledik. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde şanopera bölümünde okudum.
1: Bitti mi? Bitmedi.
2: Ondan sonra çeşitli işte oyunculuk eğitimleri, Şayka Tekant'ın öğrencilerinden biri olma şansını yakaladım kısa bir süre. Ondan sonra farklı yerlerde, Başkent Akademi'de falan oyunculuk dersleri falan da aldım. Hı-hı. Sahneye faydası olur diye. Ve yani şarkı söylemeyi de hiç bırakmadım. Böyle devam.
1: Yani şimdi müzikle başladığın nokta o zaman çok eskiye dayanıyor diyebiliriz. Peki senin o profesyonel kariyerine adım atışın hangi dönem başladı? Bir de ondan bahset.
2: Yani profesyonellikten...
1: Müjdat Gezen'le mi başladı?
2: Yok, Müjdat Gezen'den önce de ben zaten harçlık paramı barlarda çalarak çıkarıyordum diyeyim.
1: Mermer masasının dışında.
2: Onun dışında, çünkü 18 yaşında artık barlarda falan söylemeye başlamıştım. Valla 18 yaşından beri evet bu işi yapıyorum. Yani
1: gayet güzel. Yani yaptığın o zaman sen mümkün mertebede anladığım kadarıyla böyle etkinlikler, organizasyonlar,
2: tabii,
1: bayi toplantıları,
2: festivaller.
1: Buralarda mümkün mertebede böyle kıpır kıpır şarkıların ve o güçlü vokalinle anladığım kadarıyla kendini gösteriyorsun.
2: Yani elimden geldiğince diyelim.
1: O yüzden de çok fazla böyle albüm kariyerine yönelemedin desek yerinde olacak. Çünkü albüm kariyerine yönelenler, hı hı, sahne yapamıyor. Sahne yapanlar albüm kariyerine yönelemiyor.
2: Tabii. Bir de şimdi sahne yapıp çok güzel paralar kazanıp keyfin yerinde yaşarken, hı hı, bunlara girmiyorsun. Bir de ben bir grup üyesiydim. Eski grubumda da benim kendi başıma ne diyeyim, kanatlarım açıp uçmama hiçbir zaman izin verilmemişti. Sonra bir yerden sonra isyan bayrağını çektim. Sonra da yavaş yavaş kendime yeni bir grup daha kurdum. Ondan sonra sağ olsun sevgili Tunç Arkan beni Emre Önbayraktar'la tanıştırdı. Ve hadi dedik bir albüm yapalım. Yani onlar bana dediler hadi artık diye. Ben hala bıraksanız böyle çal söyle devam ederdim. Ama madem dedim böyle bir şey yapmak istiyorsunuz niye olmasın.
1: Ve Düzenbaz ortaya çıktı.
2: Düzenbaz ve onun öncesinde 6 şarkı ve daha...
1: Yani sen Emre Önbayraktar'la o zaman bayağıdır çalışıyorsun.
2: Vallahi biz yaklaşık 3 sene oldu tanışalı. 2,5 senedir falan da şarkıları yapmaya başladık.
1: Şarkılar kaç senedir ortaya çıkmış durumda popüler müzik listelerinde?
2: 2 sene oldu sanıyorum.
1: 2 sene, anladım. Seneye yakın. Yani çünkü doğal olarak da...
2: birkaç ayda bir şarkı çıkardığımız için yavaş yavaş 2 sene oldu mu? Oldu, evet.
1: Peki Emre Önbayraktar'la mesela, evet, şarkının söz ve müziği ona ait, hı hı, parçayı...

0: günümüzün böyle evrensel müzikal diliyle bak, yorumladığımızda baktığında bir retro pop havası var.
1: Evet.
0: O ruhu kaybetmemesi için, yani o retro disco havayı kaybetmemesi için Emre Önbayraktar'la özellikle prodüksiyon sürecinde nelere dikkat ediyorsun desem sana, bana nasıl bir cevap verirsin?
1: Şimdi çok yaratıcı bir insan Emre. Biz çok farklı tarzda şarkılar yapmaya zaten daha çok dikkat ettik. Ben tek bir türe bağlı kalmayayım. Sadece yorumcu olarak farklı türlerde nasıl yorumluyorum şarkıları diye göstermek istediğim için belli bir tarza bağlı kalmadık. Emre de benim çok funk ve disco, özellikle eski diskoları, funkları, müzikleri çok sevdiğimi bildiği için tam dedi sana göre bir şarkı var, ne dersin dedi ve tam benim içimden geçen şarkıyı yaptı.
0: Güzel. Şimdi şunu soracağım sana. İçimden geçen şarkıyı yaptı. Yani aslında düşlediğim ve düşündüğüm bu kadar olur ancak diyebileceğin tarzı senin için yaratmış ve ortaya çıkarmış oldu. Sen iyi bir yorumcusun. İyi bir yorumcu olduğunu şarkılarındaki performansınla zaten gösteriyorsun. Kendinde bunu dile getiriyorsun. Buraya kadar okey.
1: Evet.
0: Peki.
1: Tamam.
0: Şarkıları seçiyorsun ya. Sadece yorumlamak için mi uğraşıyorsun, yoksa kendin böyle ön sipariş mi ediyorsun? Kendin için böyle biçilmiş bir kaftan mı arıyorsun? Yani bu şarkıda şöyle bir ruh halindeyim ve beni anlatan bir şarkı istiyorum mu diyorsun?
1: Yok yok, öyle bir şey yok. Şimdi biz...
0: Bir de şarkıları neden kendin yazmıyorsun? Bir de onu söyle bakayım.
1: Yazıyorum. Kendi yazdığım şarkılar da var. Mesela Senle İşim Olmaz, ben yazdım. Sözlerini ben
0: bugüne
1: yazdım.
0: Bugüne kadar çıkarmış olduğun 6 şarkın var.
1: 7 şarkı var. 6'sı Emre'nin, biri benim. Ben çok yaptığım şeylere pek güvenemiyorum. Ama Emre'nin yapmak istediği benim bir iki bestem var. Onlara da dedim en son. Önce bunları bir yapalım. Biraz ben kafamda bu durum pişsin. Yani ben kendimi hep yorumcu olarak gördüm. Bestelerime de çok ben bayılmıyorum. Ama Emre'nin dediğine göre güzellermiş. Bakalım değerlendireceğiz.
0: Yani şarkıların böyle temasına baktığımda genelde böyle alaycı, sonra böyle bir meydan okuma, özgüven var.
1: Var.
0: Sebep?
1: Çünkü kadınız.
0: Hadi canım sen de. Hadi canım.
1: Yani ama benim yapım da öyle. Ben espri severim, alay severim, sarkastik esprilere bayılırım. Arkadaşlarımın canını çok yakmış olsam da bu esprilerim.
0: Yani şunu söylemek istedim. Yok, şaka yapıyorum ben de. Gülelim biraz diye de. Hani bu güçlü ve karizmatik bir tavır Pelin Özülkü'nün hayata ve ilişkilere böyle bakışını ne kadar yansıtıyor, ama %100 yansıtıyor diyeceğim.
1: Yansıtıyor.
0: Sürekli böyle çok feminist ya.
1: Yok, ben feminist değilimdir. Feministlik değil de yani şimdi... Alaycılıkla feministliği karıştırmayalım. Bir de yani
0: ama kadınım çok diyorsun.
1: Yani kadınım ve erkeklerden çok çekmişliğim var zamanında. Bunları da bir şekilde bir sanatçı olarak yaymak istiyorum diye.
0: Şimdi şöyle bir dakika, ben de kadrajıma yaymak istiyorsun. Yaymaya devam et o zaman.
1: Yani kadınlara çalışıyorum diyeyim.
0: Evet. Şimdi klip yönetmenliğine Fulya Pekin bakıyor. Evet. Yine bir başarılı kadın görüyoruz olayın perde arkasında. Madem böyle bir şey görüyoruz, sana şunu soracağım.
1: Buyurun.
0: Biraz da klibine değinelim.
1: Tamam. Şöyle.
0: Klibinde çok böyle şey, sen efor sarf etmeden başkaları efor sarf ederek ortaya çıkarılan bir klip değil mi?
1: Evet evet. AI klip yaptık. Ben bu şarkıyı hazırladığımız zaman, şimdi zaten klip, tam hayal ettiğim bir klibi çekmek için dünya kadar para harcaman gerekiyor. AI imdadımıza yetişiyor bu konularda. Sevgili Fulya da benim çok eski arkadaşımdır. Kendisi dedi ki ben senin için böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne dersin? Ben de tabii ki balıklama atladım. Çok da sevimli oldu. Beni daha ince ve daha genç gösterdiği için teşekkür ediyorum.
0: Şimdi o klibinde eğlenceli, o retro, pop, ondan sonra ne bileyim böyle baktığımda o güçlü vokaline de tanıdık. Gayet güzel kostümler var. Sana böyle şey edilmiş, adapte edilmiş. Stil böyle dünyaya desem. Nasıl söyleyeyim sana? Stilinle böyle bunu kuramadım cümleyi ya. Yani stilin gerçekte de bu şekilde mi seni gerçek hayata yansıtıyor? Allah Allah ya. Toparlayamadım soruyu.
1: Şimdi evet. O elbisenin çok benzeri bende var klipteki, onu soruyorsan.
0: Onu evet.
1: Onu soruyorsan evet. Var ve ben daha çok böyle rock and roll giyinmeyi seviyorum. Daha çok böyle Anastasia falan gibi ya da böyle işte siyahlar, deriler bilmem neler. Çok böyle şıkır şıkır kadın kadın giyinmiyorum açıkçası, böyle gece elbiseleri falan, ancak bayi toplantılarında. Ben daha böyle aslında çok spor, çok rahat ama feminen de olmayı seviyorum, tarzım o diyebilirim.
0: Peki şimdi bu son single'ına baktığımda böyle retro pop disco havası var ya. Hı-hı. Aslında sen rock da söylüyorsun.
1: Tabii.
0: Tamam da pop da söylüyorsun. Evet. Bu özellikle bir heves mi oldu senin için, yoksa bundan sonra da bu şekilde devam etmeyi planlıyorsun? Yaptığın bir tarz mıydı zaten bu süre gelen?
1: Şimdi sahnede bu tarz şarkılar, özellikle eski diskolar söylemeyi zaten seven bir insanım. Bu tarz aslında bana yakıştığını düşündüm ben. Rock ve funk, böyle poplar falan, kendimi daha iyi hissediyorum. Zaten ben hiçbir zaman dümdüz pop yapmadık. Yani bir şarkımızda biraz caz öğeleri var, birinde Türk sanat müziği öğeleri var, birinde bir şey. Yani hep farklı farklı şeyleri birleştirelim dedik. En son bizi bu noktaya getirdi. Bundan sonrasının ne olacağını da vallahi hiç bilmiyorum. Bundan sonra yine bir tane bayağı 9-8'lik eğlenceli bir şarkı
0: güzel
1: çıkacak. Ondan sonra tekrar bir rock çıkabilir yani.
0: O zaman seni bu noktaya getiren şarkılardan biri de Mualla diyebilir miyiz?
1: Aa, evet, çok seviyorum.
0: Mualla hakkında kısaca son 40 saniye güzel böyle söyleyeceklerini söyle, şarkıya gidelim.
1: Tamam. Mualla yine Emre'nin bir bestesi. Zamanında kendisi de yayınlamış ama ben şarkıyı dinlediğim zaman bunu ben de söyleyebilir miyim lütfen dedim. O da sağ olsun izin verdi, tamam dedi, nasıl olsun istiyorsun dedi. Benim yorumuma göre ve benim tarzıma göre biraz uyarladık, aranjesi tamam. Değişti, bir de sözlerinde bir iki kelimeyi değiştirmişim yanlışlıkla onlar da var. Öyle
0: ortaya çıktı,
1: ortaya
0: diyorsun.
1: Çıktı ve ben çok mutluyum açıkçası sonuçta.
0: O zaman gel Mualla'ya bir kulak verelim.
1: Hadi dinleyelim.
0: Hanımlar beyler, Stüdyo D'de Pelin Özülkü ile söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde ise kendisinin de söylediği gibi Mualla şimdi burada Radyo D'de.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz dedik ve Stüdyo D'de Pelin Özülkü konuğum oldu ve söyleşimize de kaldığımız yerden devam edelim. Ve Pelin, az önce de dinlediğimiz şarkı hakkında biraz konuşalım istersen.
1: Konuşalım.
0: Evet.
1: Ne konuşalım?
0: Yani mesela bazeni dinledik. Bazen evet. Hakkında konuşabiliriz. Biraz evet. Bazeni anlat bize. Yani evet. Seni sen yapan farklı tarz şarkılardan evet. Bir tanesi de Bazen.
1: Evet. Bu da benim Cebren ve Hile ile seçtiğim, bunu da söylemek istiyorum dediğim şarkılarından biri Emre'nin. O şarkıdaki şu var ya. Şu groove var ya, o beni benden aldı ve dedim ki ben bunu söyleyeyim. Biraz içine gireyim, dinleyeyim dedim. Sağ olsun o da izin verdi diyeyim, yani başka bir şey söyleyemeyeceğim şu an.
0: Peki, yavaş yavaş da böyle ikinci düzlükteyiz ya. Şimdi tamam. Müzikal kimlik ve rock pop'ta disco funk'a geçişi biraz anlat bize.
1: Tamam. Anlatayım.
0: Yani düzenbaz diskografisine baktığımda yükselen çizginin önemli halkalarından biri senin evet. için ama sonuç itibariyle geriye dönüp ilk single'ından bugüne baktığımızda da müzikal kimliğinde geçirdiği evrimi görüyorum. Sen bu kimliği nasıl özetlersin benim için?
1: Şimdi ilk başta ben albümü yaparken, yani albüm öncesinde tabii senelerce rock söyledim. Senelerce pop rock, pop jazz türlerinde de bayağı sahne aldım. Ama kendi albümümü yaparken dedim ki ben biraz farklı bir şeyden gireyim. Çünkü ben artık çok bağıran vokallerden ya da çok tiz seslerden biraz da yorulduğum için hı-hı. dedim ki ben altoya yakın bir mezzoyum ve dedim böyle kalın seslerimi kullanacağım. Daha hüzünlü şarkılar söyleyeceğim. Daha böyle ne bileyim ben 40 plus insanlara hitap edecek türden şarkılar yapacağım dedim. Ve ilk birkaç şarkımız öyle oldu. Ve çok da severek söyledim. Bayağı hüzünlü, bayağı içe dokunan şarkılardı. Ondan sonra yavaş yavaş çalışmalar ilerledikçe şu içimdeki o kıpırdayan Pelin dedi ki hadi biraz hareketli bir şeyler yapalım. Ondan sonra Emre'den de öyle şarkılar geldikçe dedim ki hadi şu biraz rock koyalım, biraz pop rock olsun, biraz işte içinde funk olsun. Ve Emre beni hiçbir zaman kırmadı ve onun da içinde, o da çok güçlü bir rock geçmişinden geldiği için o da uyum sağladı bunlara. Ve birlikte gelişerek, yani değişerek ve biraz da mümkün olduğunca gelişerek, değişerek devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Düzenbaz demişken şimdi hayatında hiç böyle klibindeki gibi düzenbazla karşılaştın mı? Ona şarkıdaki gibi de böyle desem, böyle alaycı bir şekilde hitap etme şansı yakalayabildin mi karşılaştıysan bir kadın olarak?
1: O, yani şimdi karşılaşmadım desem bu yaşta yalan olur. Çok karşılaştık, çok düzenbaz var ve hepsine de elimden geldiğince hak ettiklerini vermişimdir diyorum.
0: Bence de vermişsin gibi gözüküyor.
1: Yani yok, ben aslında şey, ilişkilerde biraz şey değilim, öyle çok çaçaron değilim, yani öyle bir yapım yok ama güzelce şöyle kenara doğru itip oradan da aşağı düşürmesini de bilirim yani.
0: Evet, şimdi mesela canlı performansında yüksek sahne enerjin epey bir dikkat çekiyor ki şarkılarından zaten bu bize geçiyor, tamam mı? Şimdi disco funk böyle ritimlere de sahip hı-hı. bu düzenbazdan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Canlı bu şarkıyı seslendirdiğinde ve dinleyiciyle buluşturduğunda o anki performansın nasıl oluyor? Yani sahnede düzenbazı söylerken nasıl bir enerji ortaya çıkıyor desem. Bu şarkıyı söyleme şerefine nail oldun mu sahnede?
1: Daha olamadım çünkü grup, yeni grup oluşturuyorum şu anda. Eski grubumla işte dağılmalar oldu, kopmalar oldu, gidenler, gelenler, rahatsızlanan arkadaşlar falan. O yüzden şu anda yeni bir grup topluyorum. Hatta dün akşam da bunun toplantısını yaptık. Ne zaman yapıyoruz provaları ve bu şarkıları, artık kendi şarkılarımın çoğunu sahnede, tabii sahnede insanlar hep bildikleri şarkıları dinlemek istiyorlar ve ben kendi şarkılarımı daha yeni tanıttığım için tek tek yavaş yavaş alıştır onları da sahneye koyacağız. Ama yani düzenbazı çok çok istiyorum sahnede söylemek. Bakalım, az kaldı.
0: Peki böyle yaptığın şarkılarda yer almak istediğin düet böyle projeler var mı aklında geçirdiğin?
1: Yani düet...
0: Olsaydı kim olurdu?
1: Pamela'yla düet yapmayı çok isterim. Pamela'yı çok severim.
0: Sesinin sonra... rengi kime benziyor desem? Ben iki tane isim aklımda.
1: Valla bana birkaç kişiyi yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar. Bir,
0: hayatta olmayanı söyleyelim. Olanları söyleyerek... polemik yaratılsın
1: tamam,
0: istemem yani.
1: Hayatta olmayan iki kişi.
0: benim aklımda bir kişi var. Baş harfi A. İkinci harfi Y. Sen devam et aynı şey mi?
1: Ha, Ayten Alpman mı diyorsunuz?
0: Evet, ben Ayten Alpman'a çok benzedim. Yani evet. Ayten Alpman vibe'ı da var sende böyle. O var. Şey var, havası da var.
1: Çünkü o zamanların şarkılarını Ayten Alpman'ı da çok severek dinledim ve hala da dinlerim, çok severim. Onun dışında başka kim? Bana işte Tina Turner çok derler. Amy Winehouse derler. Türklerden başka kim var bilmiyorum benzettikleri. Kim var?
0: Evet.
1: Aklındaki senin kim başka?
0: Yok, ben direkt aklıma o geldi. Ayten Alpman geldi. Ve senin de Ayten Alpman'la alakalı bir anın var mı konuyla alakalı?
1: Yani kendisiyle tabii...
0: Sen seviyorsun çünkü. Çok,
1: yani seviyorum. Onun sayesinde, onun söylediği şarkıyla... okulu birincilikle kazanmamı düşündüm.
0: Ya
1: dışında.
0: Bak gördün mü?
1: Ama yani ilk sınavı, ikinciye girmedim. Şan bölümünü seçtim.
0: İşte bazı öngörüler yanlış değilmiş demek ki. Evet. Buradan da bu çıkıyor.
1: Tek başına şarkısını söylemiştim. En sevdiğim şarkılarından biridir.
0: Peki böyle Düzenbaz'ın 90'larla bağlantısı nedir diye sorsam bana nasıl bir cevap verebilirsin?
1: Vibe'ı tam 90'lar zaten ve zaten bunu yaparken böyle ben çok yeni sound meraklısı bir insan değilim. Ben eski soundları, yani mümkün olunca bana kalsa analog soundlara da dönelim, daha çok mutlu oluyorum. Yani böyle...
0: Bu şarkı için Sinan Erkoç tarafından yazılmış ve bekletilmiş bir şarkı diyebilir miyiz?
1: Evet evet, Sinan Erkoç için zamanında yazmış ama o zaman işte ne yazık ki...
0: Sen söylemedin bunu.
1: Ben söylemedim, Emre söylemişti. Evet. Emre yapmış, Sinan Erkoç'a götürmüş ama çok demiş ki bu çok yenilikçi bir şarkı olmaz.
0: Daha tam 30 yıl sonra bu şarkı yeniden seninle beraber hayat buldu, raflardan çıktı. Yani böyle de bir şeyi var şarkı.
1: Belki bir gün Sinan Erkoç'la birlikte söyleriz, ne bileyim, güzel olmaz mı?
0: Böyle geldiğinde bu şarkı ilk önünde bu hikayeyi biliyor muydun?
1: Yok, sonradan Emre anlattı, biz kayıt yaptık, kayıt sırasında biliyor musun böyle böyle dedi. Aa dedim, ne hoş hikaye.
0: Ya.
1: Güzel bir hikaye ve ama benimle çıkması çok daha mutlu etti beni şu anda.
0: Ya bir tanesin.
1: Yani evet. Bir de Mansur Ark'la düet yapmayı çok istiyorum. İnşallah onu da yaparsak güzel olacak.
0: Peki şu ana kadar çıkardığın şarkılar arasında seni en doğru anlatan şarkın hangisi desem bana nasıl bir cevap verirsin?
1: Ama şimdi öyle bir soru sordun ki hepsi farklı yönlerimi anlatıyor çünkü.
0: Hepsi farklı yönlerini anlatıyor.
1: Evet,
0: farklı bir kalemden çıkıyor ama işte benim aralarındaki en çok benimsediğin.
1: En çok benimsediğim. Mesela Yasaklandım'ı çok böyle ağlaya ağlaya okuduğum bir şarkıdır. Belki bende de aynı. Yani benim o zamanki herhalde haleti ruhiyemi öyle güzel anlatmış ki. Yani onlardan çok etkilendim. Yalan söylemeyeceğim. En çok etkilendiğim o ikisi oldu. Söylemekten ama yani.
0: Peki ülkemiz dışında böyle bir dinleyici kitlesine ulaşmak gibi bir hedefin var mı? Şarkılar biraz böyle sınırları zorlayan bir havada. Ne
1: evet,
0: bileyim böyle.
1: Yani evet çok...
0: Farklı müzik listelerine girmek, farklı ülkelerin müzik listelerine kendini taşıyor olabilmek gibi böyle bir amaç, hedef.
1: Onu gerçekten çok düşünmedim. Çünkü şimdi yaptığımız şarkılar Türk pop müziğini birebir örtüşmediği için önce Türkiye'de beni bir anlayarlar mı acaba dayım şu anda. Ama tabii ki isterim. Kim istemez ki? Çünkü bizim yaptığımız şarkıdaki etnik öğeler, işte kullandığımız Türk sazları değişik gelebilir. Onun için de ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor artık. Peki, Funda Hanım'la
0: çok uzağa gitmesek de ülkemize doğru dönsek de gerçekleştirmek istediğin ama henüz yapamadığın sahnede bir hayalin var mı desem bunun için bana ne diyebilirsin?
1: Valla çok çok fazla bununla ilgili hayal kurmak istemiyorum. Doğrudan gerçekleştirmek istiyorum. Yani çok kalabalıklara, çok güzel festivallerde şarkılarımı söyleyip hep beraber birazdan seyircinin de bana eşlik etmesinden büyük bir dileğim yok açıkçası. Bu ve bunu da yani zaten istemeyen dilemeyen bir sanatçı, bir şarkıcı, bir müzisyen olacağını düşünmüyorum.
0: Peki başka bize ters köşe atmak istediğin yeni projeler var mı sırada?
1: Valla bundan sonraki şarkı şimdiye kadar yaptıklarımıza hiç benzemediği için biraz ters köşe olacak. Onu çıktığı zaman görürsünüz diyeyim. Tam bir 9-8'lik en Türkçe pop şarkım o olacak açıkçası.
0: Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geldik sevgili tamam. Pelin. Benim söylemeyi atladığın veya senin söylemeyi unuttuğun bir şey varsa son sözlerini alayım. Stüdyodayı sonlandırıyorum.
1: Tamam. Valla her şeyi konuştuk gibi ama ben şunu söylemek isterim sevgili dinleyicilerimize. Müziksiz kalmayın. Evinizde, arabanızda, aklınıza gelecek her yerde size psikolojinizi hem düzeltmek için hem size mutluluk vermek için müzikten daha güzel bir şey yok. Müziksiz kalmayın diyorum. Bir de beni dinlesinler değil mi?
0: Ya kesinlikle. O zaman düzenbazla tekrar hareketlenmeye ne dersin?
1: Olur.
0: Anlaştık. Hanımlar beyler, stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Pelin Özülkü konuğum oldu. Şimdilik stüdyoda burada bitiyor. Düzenbaz'la dans ediyoruz. Ama yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler herkese.

0: Radyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.929 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.669, çeyrek altın 11.310 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: olur.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Shop Joy Summer Fest Radyo DM'de sponsorluğunda 19-20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. VTA ve 125 Ankara Tesis Turnuvası'ndan çok özel etkinliklerini, Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerini, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün bizleri bekliyor. Ve sizleri de bekliyor. 19 Eylül akşamı Sefo, 20 Eylül'de Cabbar, Ozan Doğulu sahnede olacak. Radyo D festival boyunca yayın aracıyla da yine Bilkent Center'da olacak. 19-20 Eylül'de de saat 13 ile 15 arasında festival alanından canlı yayınla yine oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Müziğin ve eğlencenin, festival coşkusunun buluştuğu Chopin Joy Summer Fest'te Radyo D Ankara'daki tüm dinleyicilerimizi yine bilgilendirerek sizleri de orada olacağımıza dair, beklediğimize dair buradaki yine bilgilendirmeyi de belirtmiş olayım. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Karma 6 ya da Karma 6 nasıl derseniz ihtimalle Radyo D'de.

Chopin Joy Summer Fest Radyo D-Medya sponsorluğunda 19-20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. WTA 125 Ankara Tenis Turnuvası, yani uluslararası profesyonel kadınlar tenisinde dünyanın en güçlü raketlerini bir araya getiren prestijli bir tenis turnuvası bu. Ve bu turnuvada çocuk etkinliklerine baktığımda çocuk etkinlikleri de yer alıyor. Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlerle dop dolu iki gün Summerfest 2026'da sizi bekliyor. Radyo D'de festival boyunca canlı yayın aracıyla Bilkent Center'da olacak ve 19-20 Eylül'de saat 13 ile 15 arası festival alanından canlı yayınla oradaki heyecanı, atmosferi sizlere biz buluşturmaya devam edeceğiz. Müziğin ve eğlencenin ve festival coşkusunun buluştuğu Chopin Joy Summer Fest'te Ankara'daki tüm dinleyicilerimiz de aynı zamanda bekliyoruz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından gün ortası sevdiğiniz yıldızlar burada sizinle buluşmaya devam ediyor. Sıla, ağırbaşlı serseri Radyo D'de.

geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başlayan ilk bölümüyle de reytingleri alt üst edip izleyiciden tam not alan Haysiyet dizisi bu akşam nefes kesen ikinci bölümüyle geri dönüyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle 4 yıllık aranın ardından da Anadolu irfanını temsil eden Sadık Karlova karakteriyle ekranlara devleşerek dönen Kerem Alışık yine oyunculuk dersi vermeye geliyor gibi gözüküyor. Taban tabana zıt iki ailenin amansız çatışması ve bu savaşın tam ortasında kalan Mehmet'le Simay'ın imkansız aşkı. Aşk mı galip gelecek yoksa haysiyet mi? Heyecan dolu bu yeni gelişmeler ve Yeşilçam tadındaki büyüleyici hikayesiyle Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D ekranlarında, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler herkese.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ben Emre Aydın, şu anda Radyo D dinliyorsunuz.
1: Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.981 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.64, euro 56.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.680, çeyrek altın 11.328 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Haliç, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Korkuyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
3: Ama beraber atlatacağız.
2: Seni çok seviyorum.
4: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
5: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Sima'yı nereye götürdü?
6: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
4: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
7: Davul, yok. İstemiyorum ben bunu. İstemiyorum ben bu kızı burada.
4: Nimet'in Sima'ya tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
8: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
4: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
0: Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda Pekkan.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhabalar, ben İlyas Yalçıntaş. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Güne-

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
3: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Ben de geçen de.
1: Çoktan döndük biz, göndük biz. Oraları sen daha geleceksin de, geçen de. Buraları çoktan döndük biz, göndük biz. Oraları hey.
2: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.988 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.705, çeyrek altın 11.370 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Radyo TRT birazdan. Derya Ulu, Şımarık.
6: Halkbank.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen mobil uygulama uçuş rehberimle, yolcular interaktif haritalarla hazırlanan kat planlarıyla uçuş kapısından otoparka kadar kolaylıkla ulaşabilecek. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktararak, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetleri yapay zeka alanında somut yasal adımlar atmaya çağırdı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı bildirildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Pazartes. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Pet'te bulacaksın.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: şarkısı.
1: İrfan Aslan.
2: Of be! Canımız dinleyicilerimiz. Beni düşünüyor musunuz bu saatlerde? Böyle radyodan yıllardır duyduğunuz bir çocuk. Nasıl bir şey yani, sesimi duyduğun zaman? Hani öyle bir şey mi yani? Nasıl bir şey? 0549-204-0104'e. Nasıl bir duygu radyodan sesimi duyduğunuzda? Anlat bakayım.

0: bazen.
1: Ya yavallı.
0: Hani gökgürler ya arkasından.
1: Gökgürlüyor bugün.
0: Hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur ya bazen. Hani gökgürler ya arkasından. Hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey.
1: Nasıl bir şey?
0: İşte öyle bir şey.
1: Hoş geldiniz. Selam, selam, selam, selam. Seyyar stüdyomdan, Bodrum'dan yayına başlıyoruz efendim. Nasıl bir şey yani bu radyodan sesi duyunca böyle eski arkadaşını duyuyormuş gibi mi? Nasıl bir şey?
0: Hani bir korku duyar.

0: Sevin'de kime,
1: denirdi kime, özledi.
2: Sevinenler, değilirenler, özleyenler. Her zaman söylediğim gibi radyomuzun WhatsApp'ındaki o kurbaniklerimiz, bizim Instagram'daki o takipleştiğimiz dinleyicilerimiz, birbirimizin böyle tipine kalp tıkladığımız. Velediniz, dadanız geldi. Ne haber, nasılsınız? Siz var ya, siz hayırdırsınız. Okullar açıldı. Herkesin sinirleri tepesinde. Vallahi hava da bozdu. Ya nasıl okullar açılır açılmaz mı kış sezonuna girdik biz ya? Kurban oldum Rabbim, bunu nasıl denk düşürdün? Bodrum bir anda kışa döndü. Bugün de havalar böyle tabii, bir açılıyor, bir kapalıyor, bir tokatlıyor bizi, bir yatırıyor. Uyku hali var. Halsizlik var. Vallahi burada komşuyu gördüm. Dedi ki ben bir kahve içeceğim İrfancığım dedi. Tamam dedim, iç dedim. Kahveyi içti, olduğu yerde sızdı ya bu. Böyle ilginç bir hava vallahi. Sizde nedir yurdumun güzel şehirleri? Adana'dan Ankara'ya, Ankara'dan Sivas'a, Artvin'den İstanbul'a, Edirne'den Muğla'ya. Herkes hoş gelmiş efendim. Tabii kış sezonunu böyle hasta olarak açan da oluyor. Direkt bu havalar hasta yapıyor. Vallahi zaten değil mi? Her şey bizi hasta ediyor. Bir de onun üstüne hava da hasta ediyor.

0: İstanbul'da yarından itibaren bayağı metrekareye 20 kilo kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıyor. AKOM duyuruyor. Burada da öyle, Muğla taraflarında da. Çarşamba, perşembe günü kent genelinde sağanak yağışlar bekleniyor efendim. Bayağı düşüyor havalar. Ama hafta sonu yağışlar sona eriyor efendim. Hafta sonu tekrardan yaza dönüyoruz yani. Hafta içi kışa dönüyoruz okulların açılmasıyla. Ki güzelce ne öğrencilerimiz eziyet çeke çeke okula gitsinler. Hafta sonu düzeliyor. Hafta sonu yine nerelere kaçsak diye bakıyoruz efendim. Evet evet. Nedir velilerin durumu? Şundan da şu anda okullardan çıkmaya çalışanlar. Bugün gündemde var. Okulun ilk günü çocuğa para verilmiş. O da gitmiş kantindeki bütün tasoları almış. Veliler şu an gerçekten sinir harbi yaşıyorlar. Okulun ilk günleri dertler çoğalmış efendim. Sizler 0549-204-0104'e hoş geliyorsunuz. Nasıl bir şey dedim? Radyodan yayıncının benim yıllardır sesimi duyunca nasıl bir şey oluyor yani? Hani Erol abi de pek anlatamamış, Emel Sayın da, Melih Kibar da işte öyle bir şey diyor yani. Hani bakayım güzel anlatan var mı? Nasıl bir şey bilmiyor musun dada? Sevindirik oluyorum ben şahsen diyor. Murat göndermiş. Sevindirik Murat. Hoş geldin Konya, selam olsun canım. Diyor ki ne demiş, bu saatte bu ne enerji, muhteşemsiniz, seçtiğiniz şarkılar da birbirinden güzel oluyor İrfan. İşte öyle bir şey demiş efendim. Sağ ol canım. Malatya'dan Aslı. Akşam yemeği yapma zamanı gelmiş gibi bir his gibi seni duymak demiş Malatya'dan Aslı. Halil Bey merhabalar efendim, merhabalar, selamlar.
1: Yanıyorsun İrfan amca. Hoş geldin İrfan amca.
0: Ben böyle mangal gibi bir şey miyim yani? Hani nasıl bir şey efendim? Aileden bir evlat gibi biliyorum seni vallahi diyor Oya ablamız da. İşte öyle bir şey. Kadıköy Ticaret Lisesi Göztepe Tren İstasyonu'nda olduğum gibi bir şey diyor.

0: Vay be, diyor ki İrfan, geçen İsmail Altunsaray'dan bahsettin ya diyor. Benim tabii okuldan arkadaşım o. Ben de Kırşehir'de üniversitede okurken o liseye gidiyordu. Onların ders aldığı kursa gidip onları dinliyorduk. Çok komik bir çocuktu diyor. Yan flüt çalma taklidi yapıyordu komik ifadelerle. Vallahi İsmail Altunsaray beni konservatuarda 3 sene boyunca kekeme olarak kandırdı efendim. Ah hanım ey, hiç sormuşsan halım ey. Çocuk olduktan sonra hanımız soran var mı? Hey hey hey. Bak, anca çocuğun halını soruyorum. Acıktı mı çocuğum, altını doldurdu mu çocuğum? Bana bir sorsana, acıktı mı, altımı doldurdu mu da. Efendim, Türkiye radyolarının en uzun soluklu delirme seansı başladı. Geliyorsunuz, görüyorsunuz zaten ülke halini, dünya gündemini, kafayı oynattı insanoğlu diyoruz ki bu radyoda, bu programda geliyorsunuz. Müzikler eşliğinde biraz da vücudu, göbeği oynatıyoruz efendim. Tek amacımız budur. Aslım garaj dağlıyam le. Yusuf Bey demiş ki hava tüylerim, kıllarım yok diye bayanların tüylerini diken diken eden öyle bir şey işte İrfan'cığım demiş. Bu hava öyle bir hava mı? Yeliz'cim hoş geldin, ver enerjiyi Yeliz.
1: Ben radyomuzun başındayız. İrfan'cığımızı açtık, dinliyoruz. Tabii ki seni düşünüyorum İrfan. Hatta böyle sesini duyunca kendimi güvende hissediyorum. Böyle evimdeymişim gibi. Evimdeyim zaten. Ama sanki böyle nasıl anlatayım? Çok tanıdık bir huzur.
0: Nasıl bir şey dedim şimdi, biliyorsunuz hafta sonu ailem güvende operasyonu vardı. Ben de ailem güvende operasyonunun bir parçası gibiyim. Öyle bir şey. Hasan Özdin, İrfan merhaba, radyodan titretiyorsun bizi İrfan demiş. Sesin şifa gibi İrfan, işte öyle bir şey diyor. Doktor değilim ama hastam çok, görüyorsunuz. Abi mesai bitsin, bir saat kaldı. Yükleme yapıyorum. Nakliye Arabistan'a gidecek, ondan sonra seninim demiş. Kim söylüyor bunu? Murat Parlak. İşte öyle bir şey diyor. Sormuşsan hiç halım ey, gözüme vura vura çürüttün sol yanım ey, le. Hanım hiç halımı sormuyor arkadaşlar. Susun, çaktırmayın, duymasın. Türkiye duymasın bu açıklamayı. Duymasın. Merhabalar, merhaba. Yolda olan dinleyicilerimiz selamlar olsun efendim.
2: Hoş geldin. İşte öyle bir şey seni sevmek. İyi yayınlar diliyorum.
0: Canım benim, öpüyorum çok. Allah'tan dinleyicilerim halımı soruyor ya. Benim halım işte 3 metrekare efendim, Isparta halısı. Okula stresli başladık biz de. Dada adamcağız. Hava burada mis gibi demiş Adana'da. Günlerdir uykusuzum ama anlamadım. Bugün sabah 5'te uyandım ve ilginç bir şekilde uykum yok dadacım demiş. Ne güzel. İnsomnia. Hoş geldin değerli İrfan, iyi yayınlar diyor Çanakkale'den Özlem. Canım benim. Deryacığım hoş geldin canım benim.
3: Değerli radyo değerli dinleyicileri. Şu andan itibaren gün içinde yaşadığınız bütün negatif ne varsa, gününüz, bugünüz, yarınınız, endişeleriniz, dertleriniz, tasalarınız, hepsini sakince bir kenara bırakıp, emniyet kemerinizi bağlayıp, derin bir nefes alıp, radyo radyo makinesinde delirmeye, kudurmaya, enerji dolmaya hazır mısınız?
0: Ya.
3: Erdoğan Aslan Han, hoş geldin.
0: Oh be efendim, işte vatandaş yoldaysa, çünkü trafik durumu ortada, biraz sonra bakacağım ne durumunda. Hemen efendim, moraller de sıfıra indiyse, moral benzinciniz burada efendim. Bedava, ben zam da yapmıyorum benzinime. Bedava efendim, deponuzu fulluyorum. Günün konusunda söyleyeceğim çok haberlerimiz var. Velilerin şikayetleri bugün gündemde. Okullardaki bahçe görevlilerine 2800 tane el dedektörü dağıtıldı. Çocuk değil yani, ortalık da sıkıntılı. Umarım sorunsuz bir dönem olur. Böyle bir gün, konumuz da şu. Kapattım. Şimdi sezon kapanıyor. Ondan sonra yazlık evler kapanıyor. Kışın evlere kapanıyoruz. Sizler neyi kapattım diyorsunuz efendim? Nokta nokta nokta konusunu kapattım. Nedir o konular? Bana 0549-204-0104'e sesli mesaj yolluyorsunuz. Konusunu kapattım diyorsunuz. Neyi kapadınız efendim? Yazın yaptığınız, kışın kapadığınız, konservenin kapağını mı kapadınız? 0549-204-0104'e hemen böyle pırt diye bir tane sesli mesaj sallıyorsun bana. Kapatıyorsun, beni de radyoya kapatıyorsunuz. 3 saat bu nedir, cezaevine girer gibi. Ya. Kapadınız beni radyoya. Pekala, siz neyi kapattım diyorsunuz. Şimdi hemen reklama gidiyoruz, geliyoruz. İstanbul Merkez Stüdyomuzda stajyerlerimizden Kamuran, yok Kamuran lakaplı. Reklamlardan sonra bakalım kim neyi kapatmış. Kim neyi nereye kapatmış, reklamlar.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Senin adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: makinesi.
1: Radyo makinesi. Radyo makinesi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Eyvah eyvah, makine çalışmaya başladı mı?
0: Radyo makinesi.

0: Burası Radyo D. Radyo makinesi çalışmaya başladı efendim. Seyyar stüdyomdan, Bodrum'dan sizlere sesleniyoruz. Yar çağırsan gelmem mi diyor Ebru Gündeş ve Assala. Geldim da. Geldim. 0549-204-0104'te buluşacağız. Konumuzda kapattım. Artık kış sezonunun gelmesiyle neyi kapattık diyoruz. Hayır falan, az önce üşüdüğüm için ben de camı kapattım. Çok güzel bir mevsimsel gelişme bu benim için diyor efendim. Yaz boyu açık olan camlar kapatılıyor. Bugün 550 bin müşteriye cevap vermeden telefonu kapattım diyor. Helal olsun. Emirhan'cım diyor ki abi artık ilişkimde suçu kendimde arama devrini kapattım. Karşı tarafa da suç atıyorum diyor. Güzel, daha neleri kapatıyorsunuz? İrfan'ım, yazın açtığım bütün sosyal medya hesaplarımı şimdi kapattım, sadece WhatsApp diyor. Onu da kapamazsın, hani konuşamayın sonra. Kalsın o. Hemen şuna bir bakayım efendim, neyi kapamışsınız buyursunlar. Evet.
1: Selam dada.
0: Selam canım.
1: Bingöl'den Murat ben.
0: Murat'ım.
1: Kapattım bu aşkın sayfalarını. Hı. Şaka şaka. Dükkanı kapattık, eve gidiyorsun.
0: Efendim, dükkanınızı mı kapadınız? Aşkın sayfalarını mı kapadınız? Bugünkü konumuz kapattım. Bir düşünün bakayım, neyi kapattınız? Borcunuzu mu kapattınız? Ondan sonra birini bir yere mi kapattınız? Geçmişe kapamış olabilirsiniz. Müge Akay, plaj günlerini, bronzlaşma keyfini, bir gün çalışıp diğer gün denize gittiğim günleri, bahçede mangal keyfini, ayvalık sezonunu kapadım diyor. Ayvalık sezonu kapatılır mı ya? Ben mesela bu kış Bodrum'a gideceğim, geleceğim. Yani 5 gün İstanbul'daysa muhakkak bir gün Bodrum'dayım. Haberiniz olsun. Bütün burada kışlıkçı komşularıma duyurulur ya. Evet. Efendim şimdi bugün vatandaşın gündeminde açılan okullar falan var. Mesela Mehtap Hanım, yoldayız, üniversite kaydı yapmaya gidiyoruz diyor. İşte öyle heyecanlar var. Şimdi şöyle bir video gündemde bugün. Antalya'da yaşayan bir Rus bir hanımefendi okulların ilk gününde okul bahçesini böyle tellerin arasından, böyle yeşilliklerin arasından gizli gizli izleyen velileri paylaştı efendim. Evet. Ve kadın sormuş, bu Rus vatandaş diyor ki bu insanları ne yaptığına dair bir fikriniz var mı? Şey var mı, ses var mı videoda arkadaşlar? Yok. Videoyu paylaştı ve gündem oldu. Millet çoluğunu çocuğunu gizli gizli izliyormuş efendim. Siz de böyle çocuğunuz, annem küçükken öyle bir şey yapmış bana da. Ben sınıfa annemi de istemişim. Annem sınıfın camından sürekli içeri bakıyormuş. Ben buradayım diyormuş, gidiyormuş falan. Hoca kovuyormuş, ne yapıyorsun sen orada? Çocuğun dikkatini bozma diyormuş. Annem gidiyormuş. 10 dakika sonra annem yine bana gözüküyormuş, o ben. Ya şimdi son yaşadığımız tabii okullardaki olaylardan dolayı herkeste bir böyle koruma içgüdüsü. Ama mesela yabancılarda öyle değil ya. Yani küçük yaşta kendi başına hareket etmeye alıştırıyorlar. Şimdi bu gündem oldu. Bu ne oluyor ya? Okulun bahçesinde gizli gizli çocukları izliyorlar falan böyle. Manyak mısınız? Ne izliyorsunuz ya? Yani hani tatillerde çocuğunu bu kadar gözlemez, ne oluyor falan diye. Okulun bahçesinde gözleyenler bugün şunu gündeme getirdiler efendim. Çocukların özgüveninde ciddi şekilde problemler olabilir ama gözükmemek lazım. Gizliden bari şey yapın da yani. Siz ne yapıyorsunuz sevgili dinleyenler? Bugün mesela o çocuklarını okula götürenler,

0: İrfan diyor bu konuda tecrübeliyiz. Okula çocuğu bırakıp kaçıyoruz biz diyor. Bugün öğretmen gelip oturabilirsiniz. Melis de size ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilirsiniz dedi. Kabul etmedim demiş. Çocuğu bırakıp kaçmış mesela. Tabii diyor bak çocuk bana alışacak. Yarın yüz yüze öğretmen ve rehberlikle görüşeceğim. Bırakalım diyor. Evet genelde çocukları bırakıp kaçmış benim dinleyicilerim.
1: Bir cesaret geliver yanıma öyle bir anda.
0: Telefonu hatunun üstüne kapadım. Akşam eve nasıl gideceğimi düşünüyorum diyor. Nasıl oluyor bu telefonu hatunun üstüne kapamak? Telefonu hatunun üstüne yapabilirsin. Hani telefonu hatunun yüzüne kapatabilirsin. Ama üstüne nasıl kapatıyorsun? Daha bu kadar büyük telefon çıkmadı yani hani. Hatunun üstünü kapatacak telefon daha icat edilmedi. İzmir'den Fatih valizimi kapattım İrfan seneye kadar açılmaz diyor. Yok mu kışın bir yerlere gidecek böyle? Selamlar selamlar efendim.
2: Ne? İrfan iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: İzmir'den Murat ben.
0: Evet.
2: Yok herkes sakin olsun. Okulların kapanmasına 278 gün kaldı. 3 tane oğlum var benim de İrfan okula gidiyor. Panik yok. 278 gün sonra okullar kapanıyor.
0: Ne güzel haberler veriyorsun öyle. Canım benim. Bugün bir tane veli demin söylediğim gibi okulların açılmasıyla birlikte ikinci sınıfa giden çocuğunun biriktirdiği tüm parayla kantinden taso almasına sinirlenmiş efendim. İsyanı var o da gündemde efendim. Cüzdanını diyor yaz boyu biriktirdiği parasını okula götürmüş. İçinde biriktirdiği bayağı para vardı. Bu kantinciler demiyorlar mı diyor. Oğlum bu parayı nereden buldun diye. Hepsiyle taso almış sevgili dinleyenler. Buradan kantincilere sesleniyorum. Para kazanacağınız diye bu paranın gelir kaynağı ne? Bu Vanlı Kara gibi kara para mı aklıyor bu çocuk? Yani sormuyor musunuz? Ya annesinin parasını yedirmiş ya babasının. Niye hepsiyle taso veriyorsun? Hemen olduğu yerde şöyle bir vergi mergi bir çıkarsana ona bir çocuğa ceza kes. Ele geçir parayı.
3: Gerçekten ver. Sinirlerimin bozulduğu bir gün. Heh. Okulun ilk günü gerçekten aşırı sinirlerim bozuk. Şuradaki tasoları görüyor musunuz? Hep sinirlerim bozuk. Bu kadar şu tasam. Şu an kaç tane olduğunu sayamıyorum bilmiyorum bile yani. Bir de burada var bunlar sanırım farklı.
0: Arkadaşlar bu niye bu kadar hızlı konuşuyor bu ablamız? Kaç x bu?
3: 5 liraysa bile mesela bunlar 10 liradır. Belki onlar 10 bunlar 20 bilemiyorum artık. Burada ben yine saymadım yani. Bayağı da burada da var. Şimdi bu Ayhan Savaş'ta cüzdanından para almış. Daha doğrusu cüzdanı komple götürmüş. Heh. Bayağı da bir para vardı içerisinde biriktiriyordu.
0: Evet.
3: Almış onu götürmüş okula.
0: Evet.
3: Ona zaten kızdım. Onunla konuştum. O çok ayrı bir mesele ama şimdi bu çocuk bugün okulda sadece bir tasolar yiyecek içecek falan.
0: Ya olarak. Ablayı böyle konuşturmayın. Kulağıma tükürüyormuş gibi oluyor. Val kulağımın içi tükürük oldu öyle konuşturmayın abla. Yavaşı yok mu bunun?
3: Tahminim 700-800
0: var. Bu da ablanın da biliyorsunuz benim lakabım yavaşı bozuk derler bana. Ablanın yavaşı bozuk o yüzden öyle diyor arkadaş diyor ki yavaşı bozuk diyor bu videonun diyor.
3: Hadi bakalım lira harcamış. Yani bu kantinciler demiyorlar mı? Hani oğlum sen bu kadar parayı nereden buldun geldi? Bu çocuğun bir öğretmeni var bu çocuk ikinci sınıf bunun bir öğretmeni de var. Öğretmenine gidip ya bakın bu çocuk sizin sınıftan bu kadar para harcıyor. Hocam bir bakın ya belki bu çocuk bu parayı çaldı mesela. Kantin diyecek ki bana ne? Bana getirdi ben harcadım ben işimi yaptım. Senin işin çocuklara bir şeyler satmak olabilir de zaten saçma sapan şeyleri getiriyorsunuz böyle okul kantinlerine. Ama bu çocuk bu kadar parayı harcarken demek ki senin eline çocuk bir 500-600-700-800 lira neyse para verdi. Ve sen bunu sorgulamadan çocuğun istediği her şeyi eline verdin. Ivır zıvır abur cubur tarzı şeyler de almış. Bu şekilde işte tasolar masalar da almış böyle. Uçlu kalem falan almış vesaire. O kadar sinirim bozuldu ki ben çocuğuma zaten ayrı kızdım. Cüzdanını kendi cüzdanı bu arada. Ama yine izinsiz götürdüğü için tabii ki de kızdım. Konuştuk ettik saatlerce ama.
0: Ama ya yani çok ilginç burada kantinde taso niye satılıyor ya? Bak bunu bugünden konuşmazsak bu o zaman bayağı başka farklı şeyler de satılsın yani. O taso ne alaka ya?
3: Bu kadar şey bu kadar para harcayan çocuk. Harcatılmaması gerekiyor bunlar bu parayı. Bu çocuk ikinci sınıf çocuğu. Ortaokul çocuğu lise çocuğu da değil. Yani ilkokul ikinci sınıf çocuğu bu çocuk.
0: Evet.
3: Bunlar şu an benim gözümde çöp. Abur cuburlarını yediklerini kalemsiz gibi defter falan hiçbir şey demeyeceğim. Ama bunlar benim gözümde çöp. Ve bunları satan kantinci de benim gözümde çöp.
0: Hmm. Buradan sesleniyoruz. Taso satan kantinciler bir ortaya çıktı. Sevgili dinleyenler bu kantinlerde niye kontrol edilmiyor? Yani kantinlerde taso ne alaka? Hani yani dondurmaydı bilmem ne bu Bodrum'daki dün dedi ki çiğ köfte falan satılıyor kebap satılıyor Bodrum'daki okul kantininde. Kurultay göndermişti. Çok acayip. Bunları konuşacağız bunları. Durun, durun konuşacağız. Şimdi çok çocuk var. Kantinci oturup da sen şu kadar harca, sen şu kadar harca diyemez. Kantinci parasına bakıyor tabii o. Ya kantinciye güzel bir siftah yaptırmış çocuk. Ben bu ablamızın yerinde olsam, çocuk şimdi yarın öbür gün para istediğinde al çocuğum dese, eline versin, taso versin para yerine. Olmaz mı? Evet, doğru soru bu. Kantinde neden taso satılıyor sevgili dinleyenler? Bu da bir kumar. Bu da bir kumar. Yani biz yasa dışı bahisle mücadele ediyoruz memleket olarak. Kantinde taso satılıyor yani. Ufacık çocuğa bir şey öğretiyoruz yani. Kumarın başka türlüsü bence. Pekala, reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra bu konuyu dadalayacağız programda. Başka aileler de var bugün efendim. Konumuz neydi? Kapadık. Kapattım efendim. Konumuz kapattık. Fenalık hoş geldin. Fenalık hoş geldin. Senin lakabın yavaşı bozuk değil. Fenalık demiş bana Fenalık. Okulda bana yavaşı bozuk demişlerdi. Radyoda da dinleyiciler Fenalık diyor efendim. Reklamlar. Salla mesajını 0549 204 0104'e geliyorum. Salla mesajı. Salla. Salla. Salla.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
10: Reklam. Kamu spotu.
11: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
12: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
13: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
14: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Radyo
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
15: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Dadanız geldi efendim. Burası Radyo D. Ben İrfan Asanhan. Seyyar stüdyomdan sizlerleyim. Nasıl geliyor sesimiz, soluğumuz güzel mi efendim? Evet, kış sezonuna girdiğimiz bu serin günde, kapalı havada beraber 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Kışı da seviyorum ben ya. Vallahi bile böyle. O iyi, ne güzel. Şimdi bu akşam Haysiyet de var. İkinci bölümle Kanal D'de. Anam çekirdekler, cipsler falan akşam. Çok güzel. Konumuz ne? Kapattım. Efendim yaz sezonunu kapatıyoruz. Benim de az kaldı böyle bir hafta. Son hafta gibi. Bizim Almanya'dan Serpil diyor ki, İrfancığım diyor, bugün diyor şirkette diyor toplantıda ekran paylaşacağım diye kısmetse olurun açık olduğu tüm sekmeleri kapattı mı? Hala devam mı ediyor bu? Ben anlamadım ki, Serpil eski bölümlerini mi izliyorsun? Bizim de çaktırmayın hanım, Aşk-ı Memnu'yu böyle yemek yerken falan sürekli izliyor. Ya izlediği bölümü bile izliyor. Açık olsun diyor, alttan diyor duyayım diyor onu diyor. Yani böyle vallahi billahi. Ezbere biliyor bakın replikleri falan.

0: şeyi kapattım demiş dinleyicimiz. Soğuk kahve sezonunu kapattım İrfan. Ben sıcak kahveye geçtim. Artık herkes geçebilir o zamanı. He? Soğuk kahve sezonunu kapattım diyor. Biraz daha Kezbancım bir video göndermiş. Ne bu? Bakayım şöyle bir videoda ne var? Neresi bu? Bodrum'da mısın? Ay Bodrum'da sokakları domuzlar basmış efendim kış geldi diye. Bugün baktım burada oturduğum yerde de böyle güvenlik falan böyle koşturuyor. Ne oldu dedim. Ya dedi domuz dedi bir tane komşunun evine girmiş dedi. Bayağı eve girmiş yani hani. Camımı kırmış bir şey olmuş. Bayağı müdahale vardı böyle koştur koştur. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Evden çıkmıyor yani hani. Bak yazlıkçılar gitti. Hemen domuzlar eve girmeye başladı. Buyursunlar. Neyi kapadınız eve?
1: Banyo kapısını kapadım İrfan'cığım. Yığılmış çamaşırları görmemek için.
0: Banyo kapısını mı?
1: Banyonun kapısını kapadım İrfan'cığım.
0: Banyo kapısını kapamış efendim. Siz neyi kapadınız? Buyursunlar.
2: Ben bir öğrenci velisi olmadım ama benim halamın küçük oğlu çok özgüvensiz bir çocuktu.
0: Evet.
2: Yani ilkokula başladığı zaman. Halam yanında birkaç gün gideyim dedi. O birkaç gün 1,5 yıl sürdü. Artık müdür falan kızıyordu yani. Bence de en doğrusu bırakmak.
0: Efendim bakayım Sistra Butik'i. Benim eşim de sabah üniversite 3'e giden kızını okula götürdü. Toplu taşımada ezilmesinmiş kızı. Ya bu baba kız aşkı ne olacak İrfan diyor. Canım benim. Aferin ona. İrfan Bey merhaba, oğlumuz ilkokula başladı ve ben de servise vermek durumunda kaldım. Kontrol etmek için gittiğimde servis aracının haddinden fazla dolu olduğunu gördüm diyor. Dolmuş, dolmuşa dönmüş diyor. Dolma dolma doldurmuşlar diyor tıka basa. Vallahi şahit oldum diyor. Böyle ama yarın düzelecek demek bir bahane olmamalı. Taso konusuna gelince diyor kantinci. Şahsiyeti kınıyoruz. Orası kazino mu arkadaşım diyor. Okul kantini. O çocuğun parasını nazikçe geri çevirip bir öğüt vermek daha doğru olmaz mıydı demiş. Alpay Bey göndermiş efendim. Vallahi ben de öyle düşünüyorum Alpay abi. Çocukları böyle para alışverişine bu kara haydarlardan sonra bırakmamamız lazım. Çok evinde tasosu olan çocuğu varsa hemen bir düğün müğüne götürsünler. Biliyorsunuz kara paranın en basit aklama yolu düğün yapmak efendim. Memlekette elinizde çok taso maso varsa hemen bir düğüne götürün. Ya geline takın ya damada takın tasolarınızı. Ya artık hangi düğün varsa böyle bakıyoruz. Acaba kara para mı aklıyorlar? Yoksa gerçekten hakkıyla layıkıyla düğün parası mı bu? Yok, bundan sonra düğünlerle ilgili ben bakın önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Düğün organizasyon faturası diye bir şey çıkacak. Yani hani o gelecek, düğünlere o gelecek, haberiniz olsun. Yalnız bu Kara Haydar'la alakalı bir gelişme gördüm. Tutuklanan Çağla Öz'ün yıllar önce bir haber kanalına çıkarak şu anki eşi, yani evli olan eşi Vanlı Kara Haydar hakkında şikayette bulunduğu, annesiyle bilmem ne var. Bak bu kız bundan kopamamış biliyor musunuz? Gerçekten kız televizyona çıkmış. Beni şantajla tehdit ediyor demiş. İşte darplar bilmem neler. Ebe kızım, yani nasıl kaçamadın, nasıl bu işe düştün? İlk önce annesine musallat olmuş Kara Haydar. Sonra anasına bak kızını al olmuş. O zamanlar 13 yaşında mıymış neymiş yani bir de. Hani bu kızı koruyamamışlar, bu Kara Haydar'ın eline teslim etmişler. Kızı da o karanlık yola sokmuş ya. Yani. Bugün gündemde dün o vardı sevgili dinleyenler. Peki hoş geldiniz 0549-204-0104'e buyursunlar.
3: Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Bu çocuk kendi emeğiyle, özverisiyle, biriktirdiği parayla kendi istediği bir şeyi aldı diye şu an kantince mi suçlanıyor, bana mı öyle geliyor?
0: Bu
3: çocuk için bence iyi bir eğitimdir. Bir şeylerden feragat ettiğinde istediği şeylere sahip olabileceğinin bir göstergesidir. Ayrıca kantinci de para karşılığında hizmet satan birisi. Parayı almış, hizmeti vermiş. Ben hiç anlamadım şu an, o taramalı gibi konuşacak.
0: Vallahi şimdi yani ablamız kantincinin bu parayı işte nereden aldın, işte şey yapma, çok harcama falan demesini istiyor ablamız, ama yani ablamız da yani alışverişe gidince kocasının parasını yerken kasadakiler sen bu parayı nereden buldun demiyorlar yani. Bu biraz zor gibi, ama hani kantinciler de hani böyle bazı çocuklar hani bir isterler, onu da ver, onu da ver, onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, onu da. Tamam, bunu yiyip bunu yapabilir, ama her şeyi de böyle tasoya şey yaparsa, bütün oradaki ailenin cüzdanını götürmüş oraya falan filan. Evde biriktirdiği parayı götürmüş yani. Orada kantinci uyanıklık yapmış. Ver çocuğum, al tasonu çocuğum, al ye çocuğum, ye çocuğum diye. Ya efendim ne diyor? İrfan altı üstü taso almış çocuk, ne büyüttünüz diyor ya. Ben büyütmedim, sanki benim tasom mu yani, Allah'ın sever. Anası büyütmüş. Hayır taso da taso olsun, uyduruk ya, ne o Allah'ını seversen ya. Bir plastiğin üzerine sticker yapıştırdılar. Bizim zamanımızda yemin ediyorum parayla alamazdın ya, ne kadar kaliteliydi o tasolar masolar. İrvan'cığım, o kadının sahip çıkamadığı çocuğa kantinci neden sahip çıksın diyor. Ooo Raşit Bey, ben de diyor okul karşısında bir esnafım, çocuk para harcıyor diye niye engel olayım? Herkes çocuğuna sahip çıksın İrfan'cığım diyor. Yok. Diyor. O ne ya, taso mu kaldı demiş birisi. Kalmış gibi, hepsini bu çocuğa satmışlar zaten. Kalan tasoları da bu çocuğa.

0: Fatma Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bakayım?
1: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
1: Kafamdaki 50 açık sekmeyi kapattım bugün itibariyle. Senden bir şey rica edebilir miyim?
0: Buyursun hacım.
1: Tarık Mengüç, iki yüzlüler. Çalar mısın? Kaynanan ve oğluna gitsin.
0: Biliyorsunuz Radyo Day'nin sıradaki şarkı kime gelsin kampanyası var. Diyor ki iki yüzlüler şarkısı kaynanan ve gelinine mi gelsin diyor. Pazartesi günü de oğlum Sakarya Üniversitesi 3. sınıf. Kızım da Düzce Üniversitesi 1. sınıfa başlayacak. Biz de tatil dönemini kapatmış oluyoruz. Otobüs ve tren biletleri hoş gelmiş diyor. Efendim haber merkezimize gidiyoruz. Bugünün konusu kapattım. Neyi kapattınız? Bana 0549-204-0104'e yollayın. Ben İstanbul Merkez Stüdyomuza, haber merkezimize bir günün gelişmelerini dinlemeye şöyle bir sizi götüreyim geliyorum. Haberler sonra buradayız.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen mobil uygulama uçuş rehberimle, yolcular interaktif haritalarla hazırlanan kat planlarıyla uçuş kapısından otoparka kadar kolaylıkla ulaşabilecek. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktararak, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetleri yapay zeka alanında somut yasal adımlar atmaya çağırdı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı bildirildi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
4: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Focan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika. 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
8: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
9: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
7: Nasıl?
10: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
16: Yataşla mutlu uykular.
17: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
18: Albert Genau Cam Balkon'un adı
6: soyadı.
18: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
19: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
20: Umran Oto Ekspertiz.
17: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.

Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Sevinenler, delirenler, özleyenler. Türkiye'nin akıllı delileri. 3 saat boyunca delirme seansımız sizinle 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuzda kapattık efendim. Konusunu kapattım. Yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte bu konuyu seçtik. Tabii havada serinlemiş. Az önce gördüm, grip aşıları eczanelerde yerini almaya başladı diyor. Sanki önceden markette satılıyordu yani. Bu grip aşısı yani her sene yaptıranlar faydasını görüyorlar. Bir yakalayamıyorum vallahi. Bak gördüm, nasıl yaptıracağım şimdi? Kış gelince bunun yapılması lazım, elzem vallahi. Herkes faydasını görüyor sevgili dinleyenler. Onu söylerim. Soğuk hava sizi hasta etmiyor. Mikrobiyolog kışın neden daha çok hastalandığımızı açıklıyor. Üşütüyoruz. Hava böyle arkamızdan esiyor, önümüzden esiyor. Yazın öyle bir esme yok. Hava giriyor burundan, oradan buradan, her yerden yani. Yani çok tabii tek başına soğuk hava etken değil ama bir sürü etkenler var. Yani soğuk havadan böyle sıcak hava, yani açık havadan kapalı alana geçiyoruz. Yani kışın virüsün geçmesi de kolaylaşıyor. Tabii yani mekanlar ısıtıldığı için nem düşüyor falan böyle. Nem düşünce burnumuzun o mukozasını kuruyor. Ondan sonra kuru burun virüse karşı daha savunmasız kalıyor. Böyle mukozo kuruyor, mukozo burada burnumuzda. Geçmişler olsun sevgili dinleyenler. Yaz sezonunu kapadık, kış sezonu hayırlı olsun.

0: Efendim konumuz kapattığım en mutlu olduğum mesaj var. Kredi kartı borcumu sonunda kapattım İrfan Bey diyor. Helal olsun. Ben de bugün tahammül edemedim. Dinlemeden çoğu telefonu kapattım diyen de var. Merhabalar efendim, siz buyursunlar.
1: İrfan kardeşim.
0: Efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler abicim.
1: Teşekkür ederim, biz de iyiyiz.
0: Eyvallah.
1: 26 yıl sonra İstanbul'a döndüm, geldim bir dolaşayım dedim ama nevrim döndü, kaçıyorum Antalya'ya.
0: Eyvallah. 26 yıl sonra böyle nevrin döndürür adamın İstanbul. Tabii. Adamı böyle tokat manyağı yapar İstanbul yani. Hem cebini tokatlar hem suratını hayatını tokatlar İstanbul.
2: Da da da da.
0: Da da da da.
2: İrfan'ım selam, ben geldim.
0: Selam, hoş gel. Olsun
2: ben abi. De radyodeyi kapattım bundan sonra. Saat 8'e kadar. Benim için çal, benim için sohbet et. Var mısın?
0: Kapattım. Efendim zaten dinleyiciler beni radyoya kapatmış gibiler. Kimisi bir saat program yapar, kimisi iki saat. Bizimki 3 saat efendim. Ayhan Bey, hoş geldiniz sizler de. Aç bir diyor, aç mesajımı diyor. Açayım hemen şöyle bir.
3: Konserve kapağı, turşu, kavanozu kapağı, kışlık sos, yazlık acı sos.
0: Oh.
3: Ne var ne yoksa kavanoz kapağı kapattım.
0: Oh.
3: Ay, 24 kilo da bana bakıyor. Yarın onları kapatacağım.
0: Oh.
3: Adana'dan sevgiler.
0: Neyi kapattınız de?

0: İzmir'deyim, havalar serinledi. Akşamları klimayı kapattık artık İrfan diyor. Ersin İko, hoş geldin şeker kuaför, merhabalar.
1: İrfan, hoş geldin.
0: Sen de hoş geldin canım.
1: Selam olsun.
0: Selamlar, merhabalar.
1: Burada bulutlu, yağmur bekliyoruz, gürültülü.
0: Yağmur, gök gürültülü. Hemen bakalım şöyle.
2: İrfan'cığım, camı çikolata yapan kocaları kapatabiliyor muyuz? Eğer öyle bir
0: hakkımız... Ooo, çikolata yapan kocaları kapatabiliyor muyuz? Çikolata yapan kocalar kapatılsın. Hı, ver bakayım.
2: Varsa eğer şu an camı çikolata yapan kocam beyi ciddi anlamda kapatmak istiyorum. Yani kapatıp üzerine asma kilitler böyle asıp kilitleyip böyle denize falan atmak istiyorum o anahtarları.
0: Eyvah eyvah.
2: Çok gerildim.
0: Çok gerildim diyor. Çok gerildim. Eyvah eyvah eyvah. Peki sana bir sorum var. Kocan seni aldatırsa ne yaparsın? Affeder misin onu? Yoksa bir yere kapatır mısın? Kitler misin? Hadi hepinize sormuş olayım. Kitler misiniz? Bir yere kapatır mısınız? Aldatan kocayı sevgili dinleyenler. Bodrum demiş, göndermiş. İlhami Özden göndermiş. Önce diyor çorabını toplasın da çikolatası kalsın kocanını diyor. Şarkıya bak ya demiş. Hangisi çaldım, Tekirdağ'ın üzümünü mü diyorsun? Yoksa Bodrum'un salkımını mı diyorsun? Hangisi canım benim?
3: Buna göre de nasıl bir his biliyor musun?
0: Nasıl?
3: Hani böyle oruç tutarsın Ramazan'da, açlıktan, susuzluktan ölürsün de o iftara son 5 dakika kala hani hiç geçmez ya, sabırsızlıktan tükenirsin ya böyle. Sonra o ezan okunur. İşte tam o anki his.
4: Ya ben bunu da anlayamıyorum ki mesela. İlla ebeveyn olan taraf sizsiniz diye çok mu mantıklı bir şey harcayacaktınız mesela? Ben inanmıyorum. Ya kendi biriktirmiş, kendi istediğini yapsın bir kere de, yani ne olacak?
0: Evet, ne olacak? Yaz.
4: Bir çocuğa sen basit bir tasvip için bu kadar tepki veriyorsan, o çocuk büyüdüğü zaman bir şey almak istediğinde her şeyin hesabını yapar ya da senden her şeyi saklar.
0: Evet.
4: Ben olsam inadına gider daha çok alırım. Var. Bir kere kantinde hesabım vardı benim. Ben lisedeydim. Gittim tüm sınıfa çikolata aldım.
0: Hmm,
4: ama kaç kişilik bir sınıf yani?
0: Oo, tüm sınıfa.

parası yedim. Borç ödedim, kredi kapattım. Ama bir araba parası yedim diyor. Afiyet olsun. Hoş şey gibi de o tasosunu alan çocuk gibi. Ali Karakaş diyor ki biliyor musun az önce bagajı omzumla kapattım İrfan. Ya nasıl acımadı canın ya? Bagajı omzumla kapattım. Nasıl oluyor?

0: Benimle bugün yaptığım tek şey sabah kapıyı kapatmışım ama kilitlememişim. Neyi kapattınız efendim? Nokta nokta nokta konusunu kapattım diyebilirsiniz.
1: Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. Kendine gel.
0: Kendine gel ya. Kendine. Sen bir kendine gelir misin?
1: Haddini bil. Sen haddini haddini bil.
0: 0549-204-0104'e kapattım diyorsunuz, yolluyorsunuz. Neyi, nereye kapadınız efendim? İrfan merhabalar, maaşına ve totosuna güveniyorsa aldatsın hadi bakalım demiş. Hadi bakalım.
1: Dikkat et sözlerine, sen çizmeyi aşıyorsun. Herkes...
0: Defolsun gitsin diyen de var. Nerede bir hanımefendi, bak ne diyor, kocan seni aldatsa affeder misiniz sorusuna, bak ne demiş, buyursunlar.
2: Affederim, çok aldatmış.
3: Valla ben kocam 100 tane aldatmış, ben diyorum ne olmuş, ben ekmekimi versin, yemekimi versin.
0: Yusuf, İstanbul Merkez Stüdyomuzdan Yusuf, elin dampta olsun çocuğum. Bak kocan seni aldatsa affeder misin diye soruldu, buyursunlar.
4: Seni aldatsa affeder miydin?
2: Affederim, çok aldatmış.
3: Valla ben kocam 100 tane aldatmış. Ben diyorum ne olmuş? Ben ekmekimi versin, yemekimi versin.
0: He, benim ekmekimi versin, yemekimi versin. Kaldı mı böyle hanımlar ya? Ha, nerede?
3: Bir defa aldatmış.
2: Aynen aldatmış.
3: Ya o ekmeğimi veriyor, yemeğimi veriyor. Bana ne?
2: Biz açıkta değiliz. Ne yapalım? İdare ediyoruz. Evet.
4: Kızmıyor musun peki?
2: Ya yok yok, alışmışım artık. 20-15 senelik evliyim. Alıştım. Sen gel, İstanbul'a gel, beni aldatıyor, geliyor.
0: Ne diyor? Bak beni aldatıp geri geliyor diyor.
2: Alıştım alıştım. Her sene İstanbul'a gel, beni aldatıyor, geliyor.
0: Sen kendine gel abla, ne diyorsun ya? Benim ekmekimi, ekmekimi versin, aldatsın diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek kelimeyle iğrenç bir durum sevgili din. Ne kadar rahat söylüyorlar değil mi ya? Kocayı merak ettim ya, bunu söyle. Kim, kim acaba? Yani hanımlar maalesef böyle mi oldu yani, bu evlendikten sonra bazı şeyleri kapattınız mı yani? Hani kıskançlık, ama ekmek mi versin, ondan sonra ne yapıyorsa yapsın mı oldu? Böyle vurdum duymaz dinleyicilerimiz nerede, bir cevap versin bakalım. Ekmek mi versin, aldatıyorsa aldatsın diyor.
1: Kendine kendine gel.
0: Allah Allah.
1: Sen haddini haddini bil.
0: Bakalım hanımlar ne diyor, buyursunlar efendim. Evet evet.
5: Okuldan geldiğim gibi ödevlerimi bitirip babamın çenesini kapattım.
0: Oo, okuldan geldiğim gibi ödevlerimi bitirip babamın çenesini kapattım diyor bak. Bakayım şöyle bir, evet.
6: İrfan, ben de arabanın kontağını kapattım ama radyoyu bir türlü kapatamıyorum. Onun için arabanın içerisinde oturup radyo dinlemeye devam ediyorum. Veli olma olayına gelince de 14 yıllık evliyim. Eşim öğretmen. Onu, veliliğini hala bırakamadım. Uzaktan takip ediyorum. Çünkü kendisi anaokul öğretmeni olduğu için her sene anaokuluna gidiyor.
0: Efendim reklam, reklamlardan sonra, yok konuyu kapamıyorum konuyu. Eşiniz aldatırsa ayrı, kapattım konusu ayrı. Tamam mı? Konuyu kapatmıyorum. Açık reklam, sonra 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Reklamlar.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
8: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
9: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Reklam.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı fake hesaptan stalklayan eski sevgiline gelsin.
0: Radyo Dead.

Radyo hoşsa coştur oyna. Velediniz dadanız coşturup oynatıyor sevgili dinleyenler. Canlı yayındayız. Seyyar stüdyomuzdan programımız devam ediyor. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuzda konusunu kapattım. Neyse artık. Kimisi kapatıyor, kimi açıyor. Gördüğüm kadarıyla az önceki eşiniz sizi aldatırsa mevzusuna hanımlar çıldırdı. Ne ucuzluk diyenler falan var. Valla ucuzluk mu değil mi, bir tane midyeci var biliyorsunuz. Aylar önce kendisinin artık internet üzerinden evlenmek istediğini açıklamıştı. Ona taliplerimi arıyorum dedi. Ondan sonra aylardır bu midyecinin mülakat süreçlerini izliyor Türkiye. Yani ama şeffaf davrandı adam. Dedi ki yani internet üzerinden tanışacağız. Ben karar vereceğim. Karşılıklı konuşacağız dedi. Her şey şeffaf dedi. Gündemde o var. Bu midyeci 2 ay içinde aradığı kişiyi bulmuş sevgili dinleyenler. Evet. Oo, 5 kişiyle görüşüp içlerinden birine tamam dedim diyor. Ben kadınsız yapamam demiş bak. Nasıl bir açlıkmış ya.

Evet sevgili dinleyenler, şükür midyeciyi de baş göz ettik memleket olarak. Bütün bu mülakat süreçlerini Türkiye görmüş oldu. Bunu da gördü bu ülke ya. Vallahi billahi. Çok hızlı oldu ve 2 ay olmuş, evet. Artık böyle mi olacak yani? Millet açıklama yapacak. Ben evlenmek istiyorum, taliplerim gelsin diye. Ki ezelinden beri bu bizde, televizyonlarda böyle oldu yıllarca. E işte görücü usulü mevzular böyle oldu. Yani... Ama bak midyeci, 3 ay içerisinde yok aradığım kişi bu değilmiş, yanlış kişiyi bulmuşum dersen var.

0: Vallahi görüyorum mesajlarınızı. Evet, aslında böyle bir muamele, yani bir eve bir şey alır gibi, böyle eve eşya alır gibi, işte ben buldum buna alıyorum falan, tamam budur, ben kadınsız yapamam. Yani bu başka bir saygısızlık gibime geliyor sevgili dinleyenler. Ki görüyorum mesajlarını, siz de öyle düşünüyorsunuz. Esengül Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba canım.
1: Yıllar önce şöyle bir şey olmuştu. Ben eşime dedim ki, şimdi dedim kapıdan birisi gelse, ben evde olmasam, hırşım böyle fıstık gibi birisi gelse dedim, içeri davet eder misin dedim. Yok asla dedi. Dedim ama böyle çok şey, şu bir kadın, işte içeri girmek istiyor falan. Yok diyor, hayatta gönder, yani kabul etmem falan. Ben de dedim ulan içimden, ne sadık adam, görüyor musun? Niye dedim kabul etmezsin? Diyor kesin sen göndermişsin diye düşünürüm.

0: Memlekette mülakatlar var. Yazın biliyorsunuz Alaçatı'daki biçlere, Çeşme'deki, Bodrum'daki biçlere kapıda girme mülakatları var. Kriterleri geçenler falan. Şimdi de midyecinin evlenme kriterleri, mülakatları o gündemde sevdiğin yerler. Yok, sarışınmış. Sarışınmış, evet, sarışınmış. Yani işte bazıları parasız yapamıyor, bazıları kadınsız yapamıyor. Öyle bir dünyadayız. Ama özetle bazı şeyler, vizyonsuzluk aldı gidiyor artık. Yani görüyorsunuz, para için küçülen insanlık maalesef ki böyle sevgili dinleyenler. Öyle birine aşık oldum. Yok işte uzun süre birbirimizi tanıdık falan yok. Yok, midyesi var mı, parası var mı, tamam. O zaman mevzu buna dönmüş durumda. Pekala, bakayım şöyle mesajlarınıza. Buyursunlar, hoş geldiniz. Evet.
1: İyi bayramlar.
0: Sağ olun.
1: Fakirde ekmek kimi versin, zenginde de pırlantamı versin. Gelir buraya dön bari.
0: Maalesef. Maalesef. Neymiş bu bakayım, bir şey anlatmak istiyorum diyor. Annem bir gün diye eşime, erkek kardeşi de oturuyor. Annem şu Zeynep'i kimler kimler istedi dedi, sustu. Hepimizde bir sessizlik oluştu. Devamını hızlı yaz kız. Eşim bana göre çok düşkün. Heyecanla devamını bekliyorum yemin. Vallahi. Bu akşam da Kanal D'de Haysiyet var, ikinci bölüm. Eşim bana göre çok düşkün. Böyle bir şey söylenir mi? Onu kabul eden de neyse diyor. Tamam, onu kabul etmiş birisi. Yani yapacak bir şey yok maalesef ki. Buyursunlar Esengül'ün.
2: Midyeci bulmuş kendine birini de babasını arıyormuş. Onu fark ettiniz mi? Yani benim anam da geçen ay boşa çıktı. Acaba dedim tanıştırsam mı?
0: Nasıl? Bir dakika. Midyeci bulmuş kendisi, babasına da mı arıyormuş birisini? O vallahi öyle bir durum mu var?
2: Midyeci bulmuş kendine birini de babasını arıyormuş. Onu fark ettiniz mi? Yani benim anam da geçen ay boşa çıktı. Acaba dedim tanıştırsam mı?
0: Bak, ondan haberim yok benim yani. Kendime buldum, bir de babama bulayım falan. Doğru mu bu acaba? Bilmiyorum. Yani sevgili dinleyenler, hani bir şey böyle, hani ünvanı var, midyeci, ocu, bucu, işte etçi. Onunla etçi var ya, bir tane tuzu fışkırtan yani. Bunların böyle şöhretini kullanıp ondan sonra kendi özel hayatlarını, bu adam daha önce karısıyla bir sürü şey yaşadı, böyle gündemdelerdi. O dedi bayileri ben alıyorum, o dedi ben vermiyorum falan filan. Ya bunlar böyle meşhur olduktan sonra işlerinin dışında yaptıkları o işte güzel etti, midye, onun dışında her şeyle hayatımızdalar ya. Niye abi ben midyecinin işte evlenecek kadın arayışını gözüme sokayım yani. Vallahi bile gözümüze sokuyorlar ya. Para para para işte sevgili dinleyenler. Bakalım 6 ay sonra, 8 ay sonra boşanma da... Ben bu midyeyi beğenmedim diye olursa bir anlarız. Pekala, İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama veriyoruz. Reklamlardan sonra Haysiyet dizisiyle alakalı bir sürprizim olacak size. Bir yere ayrılmayın. 0549-204-0104. Reklamlardan sonra geliyorum.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Yeni Bosna Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa İstoç, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
5: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Merkez.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Efendim biliyorsunuz bu akşam ikinci bölümüyle Haysiyet dizimiz Kanal D'de yayında. Şimdi saat başından sonra tekrar radyo makinesine devam edeceğiz ama onun öncesinde Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'e özel Fatih Uslu'nun sesinden radyo anlatısı şimdi sizlerle olacak. Sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Konumuz kapattım. Ama şimdi Radyo D'de Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'e özel Fatih Uslu'nun sesinden radyo anlatısına kulak veriyoruz efendim.

0: Ama bazı insanların kaybetmemek için ömrünü ver. Bir insanın sahip olduğu her şey değişebilir. Evi, işi, parası, yaşadığı mahalle, hatta yanında yürüdüğünü sandığı insanlardır.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
0: Belki ailesidir o yük, belki geçmişi, belki verdiği bir söz. Ve bazen insanın bütün hayatı tek bir kelimenin içine sığar. Haysiyet.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Peki ya aşk ve haysiyet insanı aynı anda iki farklı yöne çekerse? Bu haysiyetin hikayesi. Ama bu hikayeyi anlamak için önce biraz geriye gidelim. Türk sineması bize aileyi anlatırken çoğu kez sofranın başında bir baba gösterdi. Çok konuşmayan, çok kazanmayan ama evin yükünü sırtından indirmeyen bir baba. Aile şerefinde Rıza, bizim ailede Yaşar Usta. İki ayrı film, iki ayrı adam. Ama hafızamızda aynı yere dokunan bir duygu. Bu ev dağılmayacak. Bazen o baba serttir. Bazen çocuklarının hayallerini anlamakta zorlanır. Bazen korumak isterken kırar. Sevgisini cümlelerle değil, eve getirdiği ekmekle, aldığı sorumlulukla, omzunda taşıdığı yükle gösterir. Bugün karşımıza çıkan Sadık Karlıova'da bu tanıdık duygunun bugünkü hali gibi. Aynı karakter değil, aynı hikaye de değil. Ama soru tanıdık. Bir baba ailesini korumak için ne kadar sertleşebilir? Ve o sertlik bir gün koruduğu insanları kendisinden uzaklaştırır mı?
1: Bazı sevdalar insanın nasibi değildir, imtihanıdır.
0: Çamın sokaklarından bugünün İstanbul'una. Mahalle değişiyor. Çocukların hayalleri değişiyor. Ama babaların korkuları bazen hiç değişmiyor. Sadık Karlıova. Hayatı kitaplardan değil, yaşayarak öğrenmiş bir adam. Yokluğu görmüş, kırgınlığı görmüş, İstanbul'da sıfırdan başlamış. Onun dünyasında aile, yalnızca aynı soyadı taşımak değildir. Hayatta kalmanın yoludur. Birlik olmazsan dağılırsın. Dağılırsan hayat seni savurur. Bu yüzden çocuklarını kendine yakın tutmak ister. Onların önünü kesmek için değil, kaybetmekten korktuğu için. Ama korku bazen sevginin sesini değiştirir. Sadık sevgisini açıkça gösteren bir baba değildir. Çocukları onun sertliğini görür. Şefkatini ise çoğu zaman çok daha sonra anlayacaktır. Ve en büyük sınavlarından biri Mehmet'tir. Çünkü Mehmet de biraz kendisini görür. Ama kendisinin daha cesur, daha meraklı, daha başka bir hayat isteyen halini. Sadık için haysiyet, nereden geldiğini unutmamak ve kimsenin önünde eğilmemektir. Mehmet içinse aynı miras başka bir biçim alır. Kendi kararını verebilmek ve verdiği kararın bedelini taşıyabilmek. Belki de baba-oğulun kavgası birbirlerine benzememelerinden değil, fazlasıyla benzemelerinden çıkar. Bir tarafta karlı ovalar, nakliye işi, kamyonlar, dar sokaklar, kalabalık sofralar. Birbirine kızsa da birbirini bırakmayan kardeşler. Hayatı kolay kazanmamış bir aile. Onlar için insanın değeri cebindeki parayla değil, verdiği sözle, sırtlandığı yükle ve eğilmediği yerde belli olur. Diğer tarafta tarmanlar. Servet, eğitim, saygınlık, düzen, kontrol. Ama iki dünya arasındaki mesafeyi belki de en iyi Mehmet anlatıyor.
2: Babanın oturduğu sırça köşkün koltuklarını benim babam sırtında taşıdı. Biz o koltukları taşırız ama oturamayız mı?
0: Birinin oturduğu koltuğu diğeri sırtında taşıyor. Ama Simay aynı yerden bakmıyor.
3: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
0: Mehmet aralarındaki farkı görüyor. Simay ise o farkın kaderleri olmasını kabul etmiyor. Ve haysiyetin aşk hikayesi tam da bu iki cümlenin arasında başlıyor. Fakat onların eşit olduğuna herkes inanmıyor. İki baba da çocuklarını koruduğunu düşünüyor. Aşka baktıkları yer bile farklı.
4: Bazen aşk vazgeçeceğin yeri bilmektir Mehmet.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: İki baba, iki hayat. Aşka dair iki ayrı hüküm. Biri vazgeçmenin zamanını bilmek gerektiğini söylüyor. Diğeri aşkın insana vazgeçmemeyi öğrettiğini. Ama çocukları kendi cümlelerini kurmak istiyor.
2: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
5: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
0: Bazen iki ayrı dünyanın birbirine yaklaşması için büyük cümlelere gerek yoktur. Ama bazı cümleler söylendiği anda her şeyi değiştirir.
3: Ben Mehmet'i seviyorum.
4: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
0: Simay için aşk olan şey, babası için geri dönüşü olmayan bir hata. Ve artık mesele yalnızca Mehmet'le Simay değildir. İki aile karşı karşıyadır. Şimdi hikayeyi bir an için kelimelerden alıp müziğe bırakalım. Sinemada bazı melodiler vardır. Karakterler kadar hatırlanır. Hababam sınıfının Melih Kibar imzalı teması da onlardan biri. Bu haliyle hareket var. Koşuşturma var. Oyun, enerji. Melodik kimlik tanıdık ama duygu değişiyor. Daha ağır, daha içe dönük, daha hüzünlü. Haysiyet'in Kıraç imzalı müziklerinde de aynı tematik dünyanın farklı duygulara açıldığını duyuyoruz. Hızlı versiyonda hayat yürüyor. Mahalle hareket ediyor. Mücadele var. Bir şey olacak hissi var.

ritim çekildiğinde melodinin içindeki ağırlık ortaya çıkıyor. Hikaye dışarıdan içeri dönüyor. Kavga susuyor. Vicdan konuşuyor. Aynı dünya daha sıcak, daha yakın, daha kırılgan bir yere taşınıyor. Aşk, özlem, bağlılık. Melodi aynı kalabilir ama onu kimin taşıdığı, hangi hızda yürüdüğü, hangi enstrümanın söylediği değiştiğinde hikayenin duygusu da değişir. Aynı melodi başka bir duygu. Bu hikayede herkes bir şey taşıyor. Sadık, ömrünün yükünü, ailesini bir arada tutmaya çalışırken değişmeyi öğrenmek zorunda olan bir baba. Mehmet, geleceğini, ailesinden vazgeçmeden kendi yolunu seçmek isteyen oğul. Simay, özgürlüğünü, hayatında ilk kez kendi seçiminin arkasında duran kadın. Haluk, soyadını ve kontrolünü, sevdiğini korumakla onun hayatını yönetmek arasındaki çizgide duran bir baba. Ve Hülya, kırılmış kalbini.

Kimi ailesini korumaya çalışırken sevdiklerini yaralıyor. Kimi kendi doğrusunu savunurken karşısındakini kaybediyor. Kimi aşk uğruna evinden çıkıyor. Kimi evini korumak için kalbini kapatıyor. Kimse yalnızca iyi değil. Kimse yalnızca kötü değil. Herkes kendi yarasından konuşuyor. Ve herkes kendince haysiyetini koruduğunu düşünüyor.

0: Aileyi ayakta tutan şey nedir? Aynı evde yaşamak mı? Aynı soyadı taşımak mı? Yoksa birbirinden vazgeçmemek mi? Peki insan sevdiğini korumaya çalışırken onu incitirse, kendi doğrusunu savunurken başkasının hayatına karar verirse, belki de insanın sırtındaki en ağır yük her zaman yoksulluk değildir. Bazen ailesidir, bazen geçmişidir, bazen verdiği sözdür, bazen sevdiği insan.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
0: Ve geriye tek bir soru kalıyor. İnsan haysiyetini korumak için en çok neyi ya da kimi kaybetmeyi göze alır?

0: Korkuyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
1: Ama beraber atlatacağız.
0: Seni çok seviyorum.
2: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
3: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Simay'ı nereye götürdü?
4: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
2: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
5: Yok. İstemiyorum ben. İstemiyorum ben bu kızı burada.
2: Nimet'in Simay'a tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
1: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
2: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen mobil uygulama uçuş rehberimle, yolcular interaktif haritalarla hazırlanan kat planlarıyla uçuş kapısından otoparka kadar kolaylıkla ulaşabilecek. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktararak, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetleri yapay zeka alanında somut yasal adımlar atmaya çağırdı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı bildirildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Yeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: geldik, geldik.
1: Hayat hossa, radyo hossa, coştur oyna ve neter.
0: Radyo hoş be, az önce çok hoş oldu. Sevgili dinleyenler, üçüncü saatimize geldik ama uzun bir ara vermiş olduk.
1: Delirdik mi, özledik mi?
0: Az önce Fatih Uslu'nun sesinden bir radyo anlatısı dinledik ama bak dinleyicimiz Selim de yazmış. Arkası yarın aklıma geldi. Helal olsun sana Fatih müdürüm diye. Şimdi Haysiyet dizimize öyle bir anlatı yaptı ki herkesin aklına radyo tiyatrosu Arkası Yarınlar geldi. Bizim de hocalarımız Sönmez Hoca, Zekai Müftüoğlu çok Arkası Yarın radyo tiyatrosu seslendirmişler. Böyle bazen denk gelirsiniz seslerine, meraklısı olanlar hala dinliyor. Dinleyen var mı sevgili dinleyenler? Vallahi sanki Fatih Uslu Radyo D'de yeniden yapmalı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ne güzel oldu ya. Vallahi. Burada mısınız efendim? 0549-204-0104'e geri döndük. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Çünkü Fatih Uslu Bey'in ses tonu da çok mikrofonik, Davudi. Çok beğenirim onun sesini diyor. İrfancığım, Kerem Alışık felsefi ders verici konuşması ses tonu ile de çok güzel anlam katlı kuvvetlendiriyor senaryoyu bence diyor Kerem Alışık. Kerem abi de bize çok önemli bir ailenin hatırası, mirası gibi değil mi? Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Atilla İlhan.

Bugün baktım basında kendisini trafik polisi diye tanıtıp nereden bulduysa artık Kadıköy'de olmuş galiba. Görüntülerde sürücünün de elinde, şimdi arabadan iniyor, karşı tarafa saldırıyor, polis olduğunu iddia ediyor. Ama polis olmadığı anlaşılıyor efendim. Polis merkezine teslim edilmiş. Sosyal medyada yer alan araca saldırı görüntüleri var. Sevgili dinleyenler, polis olduğunu iddia ediyor. Araca bayağı bir zarar vermiş falan. Ama polis değilmiş efendim. Görüyorsunuz.

0: Polis kartı değil ki orada. Emekli kartını mı gösteriyor artık? Ama saldırıyor arabaya, bayağı saldırıyor. Şu an gündemde o var. Bir yerde de görevliymiş galiba. Ambarlı Limanı'nda görevliymiş kendisi. Yani polis kimliği değil, liman kimliği gösteriyor orada. Polis sanılmış. Ama sevgili dinleyenler, az önce gördüm. Polis olmadığı anlaşılan İ.B. adlı kişiye adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilmiş herhalde. Gündemde olan bu şahıs İ.B. Şimdi bugün bir de sizinle birlikte programın başında konuştuk ya, çocuklarımızı işte kantinde tasomu satılsın, şu mu alınsın falan. Bir tane veli okulun ilk okul gününü sosyal medyada şu notla paylaşmış. Sevgili dünya, lütfen onu hiç üzme olur mu diye çocuğunu paylaşmış efendim. Ve şimdi şey tartışılıyor, yani acaba iyi huylu çocuk mu yetiştirsek, yoksa kendine yeten, dünyanın onu üzeceğini bilen, her şeye böyle bütün üzüntülere hazırlıklı olan çocuk mu yetiştirmek lazım? Sevgili dinleyenler, onu soracağım şimdi size. Kısa da bir onu konuşalım efendim.
1: Ama beni linçlemeyeceksiniz.
0: Evet, buyursunlar.
1: İyi huylu çocuk yetiştirmeyin. Yetiştirmeyin. Ben iyi insan olsun, nazik olsun, empatisi yüksek olsun falan diye verdiğim emekler sonucunda şu anda bugün okul bahçesinde bir çocuk topunu attı, başka çocuklar oynamaya başladı ve ben yana gidince ancak topu verdiler ve teşekkür etti ya, kendi topunu alabildiği için. Bu gözler bunu gördü yani. Yani nazik bir dünya yok dışarıda.
0: Maalesef.
1: Ve nazik yetiştirdiğiniz çocuklara yazık oluyor.
0: İyi huylu çocuk yetiştirmeyin diyor anne. Katılıyor musunuz sevgili dinleyenler? Ne dersiniz? Yani tabii iyi huyla hakkını savunamamak, güçlü olmak arasında bir büyük fark var. Yani iyi, tabii iyi huylu olsun çocuk zaten. Ama şey olmasın, böyle kırılgan, dirençsiz olmasın diye düşünüyorum. Doğru, dışarıda nazik bir dünya yok. Hani tamam, hakkını savunmayı öğrenecek falan yani. Ama nazik yetiştirelim de yani birazcık sağlıklı öfkeyi destekleyen, yani öfkesi de şey olsun, tadında olmalı yani o. Çocuk agresif, sonra ne yapıyorsun lan, öldürürüm lan, benim babam şöyle yapar lan falan. Yani maalesef tabii herkes böyle düzgün çocuk yetiştirmiyor. Yani nasıl çocuk yetiştirdiklerini görüyorsunuz zaten. Hani gidip okulun bahçesinde birinin çocuğuna, çocuğum yapma çocuğum dese, orada seni vuracak. Yani öyle oldu maalesef günümüz. Pekala, sizin mesajlarınız önemli bu konuda.

0: Merhaba ben Gönül, bence merhametli çocuklar yetiştirelim diyor. Ben yetiştirdim ve iyilikte iyilikle arkası sırasıyla geliyor demiş. Hemen şuna bir bakalım, buyursunlar efendim. Evet.
1: Merhametli, vicdanlı çocuk olsun. Gerisi zaten kendinden geliyor.
0: Buyursun efendim.
2: İyi yayınlar İrfan.
0: Sağ ol canım.
2: Hanımefendiye katılmıyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz iyi huylu yetiştirelim. Karşısına iyisi çıkar zaten. Yani şahsi fikrim bu şekilde. Hani bu sefer de hanımefendinin çocuğu karşı taraf olacak. İyi huylu yetiştirmezsek. Yani herkes bilinçli olsa, iyi huylu yetiştirsek aslında doğru sonuç bu diye düşünüyorum.
0: İrfancığım, çocuklar anne ve babanın genlerinin aktarımıdır. Sen nasılsan onlar da öyle olur. Onlar sizin ne diyor? Ardılarınızdır, ardımızdır diyor ya. Sessiz geceler sen yokken dost olur bana. İyi huylu yetiştirirken hakkını nasıl savunacağını da öğretmek lazım İrfancığım. Her şeye boyun eğen, aman kavga çıkmasın diyen çocuk şu an barınamıyor demiş. Çocuğunuzu iyi huylu yetiştirin ama mutlaka bir yandan da spora gönderin İrfan demiş. Spor, spor, spor. Yani spor derken boksa mı gönderelim? Hakkını savunacak abi çocuk. Hakkını yedirmeyecek yani. Evet. Yani dışarıda gerçekten acımasız, sert bir dünya var. Bizim 90'lardaki çocuk olduğumuz zamanlardaki gibi değil öyle. Tamam, çocuk nazik olabilir, güzel huylu olabilir ama zorbalığa uğradığı zaman ne yapacak? Herkes zorba olmuş. Yani mobbing, mobbing, mobbing. Büyüyünce de mobbing başlıyor yani. İrfan, kesinlikle katılıyorum. Çok azman çocuklar var demiş bir dinleyici. Nazik davrananların tepesine çöküyorlar. İlkokul dahil buna. Sana vuruyor mu oğlum? Çak sen de bir tane diyorum ben de demiş bak. Atalay Bey diyor ki aha İrfan baba dilini öğrenmeli bu çocuklar. Baba dilini. İrfan iyi yayınlar, artık evlenmeyi düşünmüyorum, o defteri kapadım, kendimi turşuluk olarak ayırdım. İrfan direkt küçük Emrah yetiştirmeyin diyor abla. Küçük Emrah yetiştirmeyin diyor, acıların çocuğu olmasın diyor ya. Yani. Bir daha dinletelim o zaman. Ver abla ne diyor bir bakalım, evet.
3: Linçlemeyeceksiniz.
0: Bak beni linçlemeyeceksiniz diyor.
3: Söyleyeceğim ama beni linçlemeyeceksiniz. İyi huylu çocuk yetiştirmeyin. Ben iyi insan olsun, nazik olsun, empatisi yüksek olsun falan diye verdiğim emekler sonucunda şu anda bugün okul bahçesinde bir çocuk topunu attı, başka çocuklar oynamaya başladı ve ben yanına gidince ancak topu verdiler ve teşekkür etti ya kendi topunu alabildiği için. Bu gözler bunu gördü yani. Yani nazik bir dünya yok dışarıda.
0: Ya.
3: Ve nazik yetiştirdiğiniz çocuklara yazık oluyor.
0: Ya. Yolu açık olsun, bahtları açık olsun bebişlerimizin ya. Vallahi. Ya eskiden çocuk kendiliğinden yetişiyordu ya. Sokaktaydık abi. Vallahi sabaha zorla eve sokuyorlardı ya. Yemin ederim. Kadın maalesef haklı İrfancığım diyor. Çakı gibi çocuklar yetiştirmemiz lazım. Artık maalesef dönem öyle bir dönem. Ülkemizde maalesef insanları anlayabileceği dilden konuşmayı, davranmayı bilen çocuk yetiştirmek mecburiyetindeyiz İrfan demiş. Ebru Hanım yollamış. Çünkü diyor ki bak, iyi huylu, iyi niyetli, kurallara uyan çocuklar ileride çok üzülecekler. Eğer herkes öyle yetişirse amenna, ama dışarıda hiç öyle değil maalesef. Kanun kural diyorsun ama en çok bağıran, hırgür çıkaran, güç kullanan her zaman daha öncelikli oluyor. Kanun kural işlemiyor bu zamanın çocuklarına diyor. Sana,
4: sevgi dolu sessiz geceler artık hatıram oldu bana.
0: Bakın tabii şunun ayrımını yap. İyi kalpli olmaz. İyi insan olması zayıf olması anlamına gelmez. Yapmamız gereken burada yani bu ayrımı bir iyi insan olacak ama öyle kendini ezdirmeyecek. Bu ayrımı yapacak çocuğumuz. Ben mesela okulda da çok konuşurdum, hiç sevmezlerdi beni. Yani ondan sonra radyocu oldum yani. Hani öyledir. Genelde çok konuşurdum. Pekala, reklamımız var. Reklamlardan sonra geleceğiz. Final yapacağız. Tabii artık Haysiyet dizimize doğru geçeceğiz saat 20'de. 0549-204-0104'e son mesajlarınızı atın bakalım. Damar yolunuzu mu açıyoruz, hareketli mi bitiriyoruz? Reklamlar.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
6: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
7: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Aygün Aydın'la günaydın.
8: Günaydın diyorsunuz.
9: Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda.
8: Are you understand? Anladın sen.
9: Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz.
8: Sen hangi düşmanımsın?
5: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
10: Reklam.
11: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı trafikte kendisiyle kavga edenlere gelsin.
0: Radyo'da, hayatın içinde.

0: bugün konuyu kapattım, konusunu kapattım yaptık. Ama bazı şeyler açık kalıyor. Radyo makinesi açık kalıyor mesela. Hilmi Bey diyor ki hadi İrfan ben dükkanı kapadım, sen de kapa diyor. Vallahi hava bu akşam böyle bir anda buz oldu. Klimayı kapadım. Bak gerçekten kapadım klimayı. Normalde yazın Bodrum'da yayın yaptığımız zamanları düşünün. İşte bak zaman geriye gitmiyor ki. Burada klimayı sona veriyordum falan yani. Hani titriyordum, sevmem de klimayı. İlk defa az önce klimayı kapadım. Radyo makinesi ısınmadan, hararet yapmadan çalıştı bugün. Vallahi. Bir sıcak yaz daha hayatımızdan gitti. Bu sıcak yazları özleriz ileride. Gerçekten özleriz. Hani diyor ya Sezen Aksu, kaç kiraz mevsimi kaldı hayatımızda? Kaç, kaç? Aman aman, İrfan. Okulun ilk gününden İrfan gözümü açtım çarpım tablosu, gözümü kapadım çarpım tablosu diyor. Niye? Bak bu kızımız da ne demiş görüyor musun? Ver bakayım onu.
1: Abi henüz kocam değilim ama. Abi ben artık suistimal edilebilirlik modumu kapattım. Hem de süresiz. Yani onun bir sezonu da yok.
0: Evet. Abi, suistimal edilebilir modumu kapadım diyor. Varsa böyle bir modunuz kapatın efendim. Suistimal etmesinler sizi. Evet. Ayhan Ülker. Sevgiler olsun Ayhan Ülker. E canım söyle canım söyle. Bunu açmış mıyız bunu?
2: Emanet ol canımın içi.
0: Canımın içi kurbane, kurbane. Le le le le le. Bacılarım kardeşlerim. Kapatıyoruz. Ayhancığım öpüyorum. Yayınlar İrfan'ım. Ben de yeni çıktım dükkandan. Trafiğe aktık diyor. Kolay gelsin. Gürkan'ımın ne demiş bunu? Versene bunu.
3: Aman oraya gitmeyelim. Aman burada durmayalım. Kısmetimiz kapanır. Aman onunla konuşmayalım. Kısmetimiz kapanır diye diye kendimizi yedik. Abi kendi ellerimle kapattım. Kısmetimi kapattım. Do not disturb anam. Kapalıyız. Kısmetler ve küpekler giremez.
0: Kısmetler kapalı. Kısmetler kapalı.
1: Vallahi İrfan'cığım kocam Bey beni aldatırsa ne kapatırım bir yere, ne ipini bağlarım. Yani herhangi bir efor sarf etmem. Aldatan zaten önce kendini aldatmış oluyor. Beni aldatmış olmuyor. Yani benim gibi bir kadın da aldatılmaz bence. Hani o kafatasının içerisinde beyin taşıyan bir birey böyle baktığında der ki bu kadın aldatılmaz. Bu kadın kadın gibi kadındır.
0: Helal. Der,
1: önünde halı falan olur serilir yani.
0: Wow.
1: Bu kadar.
0: Senin o kocan beye ne diyoruz? Yuu sana be. Abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Makina, radyoda da makina. Nasıl yetiştireceksin ki diyor. Sosyal medya ortada, sokaklar ortada, okullar ortada. Allah'a emanet gidiyorlar işte çocuklarımız demiş. Ama çocuk da aktivite şart, hele ki spor. Bak futbolcu oldu gitti. Hasretine mi yanayım, gittiğine mi sevineyim diyor Zafer'cim. Çocuğun gitti mi futbolcu olup? Ne güzel işte. Boş ver. Şunu adım gibi eminim, seni kesin çekemedikleri için sevemiyorlardır diyor. Bana mı diyorsun, ortaya mı söylüyorsun, yoksa meze olarak mı yiyelim lan? Ne derim? Abi hayat sana güzel. Acun Ilıcalı misali. Evet ben de Acun Ilıcalı gibi yakında helikopterimden de yayın yapacağım. Evet. Çocukları nasıl eğiteceğiz abi diyor. Nasıl eğiteceğiz? Eve koysak olmuyor, dışarı çıkarsak olmuyor. Ne yapalım abi demiş bak. Yetiştirme. Bırak. Bırak kalsın o. Canım benim. Bir öğretmen bestesi vardır Cahit Berkay'ın. Bilir misiniz? Abi çocuk konusunda fazla kasmaya gerek yok. Armut dibine düşermiş diyor. Katran şeker muhabbeti de var şimdi. İrfan Aslan'ın çocuğu ondan ne görecek? İrfan nasıl bir adam? Şeker gibi adam. Çocuğu da şeker gibi olacak tabii ki demiş bak. Hüseyin'im canım benim, sağ ol. Ya aslında çocuğa rol model olan insanlar bizleriz demiş. Kendi hareketlerimize dikkat edelim. Çocuk zaten yetişiyor bir şekilde diyor. Doğrusu bu. Evet. Rol model olan bizleriz çocuklara. İrfancığım, Mehmet Can'dan ben son zamanlardan sonra akaryakıt istasyonlarının yanından geçerken gözlerimi kapatıyorum diyor. Dün yayına bağlanan karizmatik abimiz. Mehmet Can'dan. Nazmiye öğretmenimiz, bir öğretmen kendisi. Tam da bak Cahit Berkay'ın öğretmen bestesini çalıyorum böyle. Bu konuda dengeli olmak şart diyor hocam. Kötülüğe kötülükle cevap vermek yerine hakkını usulüyle aramalı, pasif olmamalı, yeri geldiğinde hayır diyebilmeli ve sınırlarını korumalı çocuk demiş değerli hocamız Nazmiye Hoca. Hadi yayını kapat artık da radyoda kapalı kalmasın kimse burada diyor. Benim mesajlarımı görmeden gidersen Allah emekliliğini erken versin İrfan demiş. Hemen bakalım şuna bir.
4: Selam İrfan.
0: Selam
4: Simgeciğim.
0: Canımsın.
4: Naber, nasılsın?
0: İyiyim canım.
4: Dün dinleyememiştim ama bugün işte geldim, buradayım.
0: Canımsın, kurban olsun. Simgemizin de varıyor o radyosu. Canım Simgeciğim. İrfancığım, ailenin vermediğini öğretmenler gündeminde tutmalı muhakkak. Naiflik, kibarlık, zayıflık addedilse de sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapmayacaksın diyor. Kaç ders işlediler, kafamıza bunu soktular demiş. Canım benim. Deryacığım, gidiyorum artık.
1: Yarın yine gel, tamam mı?
0: Tamam.
1: Yine aynı coşkuyla, aynı enerjiyle biz seni burada bekliyor olacağız.
0: Ya.
1: İyi ki varsın. Güzel Can... akşamlar.
0: Güzel. Halil Cibran'ın bir şiiri vardır. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden değil ve sizinle birlikte olsalar da sizin malınız değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz. Düşüncelerinizi değil. Çünkü kendi düşünceleri vardır onların. Bedenlerini barındırabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhları yarınların evindedir. Sizse yarını düşlerinizde bile ziyaret edemezsiniz çocukların. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz fakat onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye gitmez. Dünle de vakit geçirilmez. Siz yaysınız, çocuklarınız sizden çıkan ok gibi fırlatılmış canlılar. Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve ok kudreti eliyle sizi gerer ki okları hızla ve uzağa gitsin. Okçunun yayından çıkışınızla kıvanç duyun. Çünkü o uçar, uçar gider, okları sevdiği kadar başını eğerek sarsılmaz kalan yayı da sever demiş efendim. Bunun üstüne bir de Destan grubunun Annem şarkısı vardır, hatırlar mısınız? Onu bir yayınlamak istiyorum.

Nasıl denk geldi vallahi Tufancım ya. Tufan Tural adında DJ bir kardeşim vardır. Bu kış anneciğini kaybetti. Mücadele verdi ama hayatta tutamadı. Tam onun üstüne bu şarkı. Ah be Tufan'ım, canım kardeşim.

0: Efendim güzel bir akşamınız olsun. Unutmayın bu akşam haysiyet günü Kanal D'de. Beraber sofranızda eşlik etsin. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslan'dan biliyorsunuz. Oradan sohbete, dostluğa devam edebiliriz. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Saçlarına dokunamam. Sen gülsün, sen cansın güzel anne.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında İncirli Sefaköy, Haramilere Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Hasta Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: kapalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Joe Day'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüş özel fırsatı sakın kaçırma. Getir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
2: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
1: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Sahne. Ben sevenim, cebredenim, aşkına kul köle bir de delisiyim.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: buluyoruz bir şekilde işte.
1: Çok buluyoruz da güzel uyuyoruz valla.
0: Buluyoruz.
2: Şehrin gürültüsünü kapat. Konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.

0: anlamadım, anlatamadım.
1: Radyoda
2: bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo.

daha gerçek. Müzik

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşayın.

0: aşkın olayımı nasıl yazdığını anlatırsın. Ben seni sahnede yalnız bırakacağım. Sen onlara en sevdiğin şarkını söyleyeceksin. Ben hastasıyım onun da.
1: Evet.
0: Ve sahne senin.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben nasıl çıkacağım onu düşünüyorum.
3: Sen yanımda otur veya ben çıkartayım mı?
2: Benim öyle kucaklanmam falan lazım sanki.

0: radyoda sahne.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.